Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız Turan Engin'den Yücel Paşmakçı'nın derlediği bir türküyle başlıyor. Ahirinde bu dert beni öldürür. Aysun Gültekin sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Hisar'la Ahmet'ten alınan bir Kütahya türküsüyle devam ediyoruz. Elif dedim, B dedim. Cemile Ceyhan sizlerle.

Söz ve Bestesi Hasan Erdoğan'a ait Boşu Boşuna türküsünü Cankat Erdoğan'ın yorumundan dinliyoruz.

Seher Yeli, sözleri Rıdvan Okyar, bestesi Musa Eroğlu'na ait Niye Böyle Dargın Bakarsın türküsüyle devam ediyor. Deniz Şamdereli'den dinliyoruz.

Karadeniz yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyoruz. Hapishane içinde. Söz ve bestesi Erkan Ocaklı ve seslendiren Gökhan Uzunali.

0: TRT Türkü.
1: Allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Gülüm, gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar. Salman Çöker'den alınan bu Kırıkkale türküsünü Emine Akmeşe'den dinliyoruz.

Meryeli Muharrem Ünay'dan alınan bir İzmir türküsüyle devam ediyor. 6 ay oldu ben şu dağları aşalı. Sabahattin Gülümser sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Hanife Karabıyık'tan alınan bir Amasya türküsü var sırada. Halay çekin düzülsün. Fatma Topçu'nun yorumundan dinliyoruz.

Bugün de günlerden cumadır cuma. Yar hamama gitme, kınanı yuma. Ben seni sevmişem, ellere deme. Zalim çelek vurmuş, yaram var benim. Bu Bayburt türküsünü Kenan Tuna'nın yorumundan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Deniz Üstü Köprü, Sibel Güzel sizlerle.

TRT Türkü. Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekli esek ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz dedi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'e tepkiler ard arda geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamaların milli iradeyi hedef aldığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sözleri akıl ve izan yoksunluğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çarpık zihniyet olarak niteledi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. Türkiye ihracat başarısındaki çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Temmuz ayında 25 milyar 600 milyon dolarla ihracat rekoruna imza atıldı. 12 aylık ihracat ilk defa 401 milyar doları aştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz ayı ihracat rekorunu değerlendirdi. İhracatı ve ihracatçıyı güçlü bir şekilde desteklemenin temel öncelikler arasında olduğunu vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, Türkiye ihracat odaklı kalkınma yolculuğunda kararlılıkla ilerliyor dedi. Gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınacağının açıklamasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Bakan Gürlek, Perşembe günü bakanlıkta Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. İsrail Yüksek Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti. Duruşmaya İsrail'i ırkçı bakan Ben-Gvir ve Likud Partisi milletvekili Gottlieb'in Filistinli avukata sözlü saldırısı damga vurdu. İkili UNRWA avukatı Shua Masarva Mansur'a "buradan defol" diyerek hakaretler yağdırdı. İngiltere'de polis verileri çalındı. 100 bin polisin bilgileri siber saldırganlar tarafından karanlık ağa sızdırıldı. Spor. Avrupa kupalarında playoff turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elenmesi halinde playoff turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla Fransa'nın Lyon ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise Hradec Kralov'u elemesi durumunda playoff turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla Litvanya'nın Kauno Žalgiris ekibi arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak. Haberleri dinlediniz.

0: Verilti Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz İstanbul'a, TRT Türkiye, TRT Türkü'de sabah programına. Yeni bir gün karşılanıyor, 4 Ağustos 2026 haftanın ikinci gününe uyanıyoruz. Hepimiz için sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli, bizlerin de iyilik ve güzelliklerle donatacağı yeni bir gün olsun. Beraberliğimizde bugün sizler için Nuray Soydan programı hazırladı. Muzaffer Ay Yıldız sesimizi iletiyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Hemen her yöreden yine bir türkü görüyoruz repertuarımızda sizlerle paylaşacağımız. Hepimiz için keyifli bir birliktelik olsun. Önümüzdeki 3 saat boyunca canlı yayında sizlerleyiz. Saatler 7'yi 6 dakika geçiyor ve TRT Türkü'de sabah programı salı sabahında başlıyor. Bir Ankara Elma Dağı türküsüyle bugün açılışımızı yapalım. Muzaffer Sarı Sözen Bayram Aracı'dan derlemiş. Oğuz Doğan Cengiz sizler için söylüyor. Bir elinde kantar ya da diğer adıyla name gelin.

Sabahat Aslan'ın sesinden dinledik. Lamia Benek'ten İzzet Altınmeşe'nin derlediği Diyarbakır'ın türküsünü okudu. Çaldığın sazamı yanam. Efendim 7:22 oldu saatimiz. Şimdi iki türkümüz daha var. Ardından yol raporunu aktaracağız. Karayollarındaki son durumu bildireceğiz sizlere. Özel gönlümü sevgiyle, rahmetle analım ve onun, Denizli'nin kendi türküsünde sesine, yorumuna kulak verelim. Tellidir yavrum aman, tellidir.

0: Sanatçımız Beyhan Karslı'yı Azerbaycan'ın türküsünde dinledik. Karanfil, Abı Gerek.
1: Yol durumu.
0: ...4 Ağustos 2026... Salı günü itibariyle karayollarındaki son duruma bir bakalım. İyi yolculuklar, güvenli yolculuklar diyelim bütün dinleyicilerimize. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması var. Bu nedenle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. TAG Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Kara İhsalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları var. Bu nedenle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Büyükçekmece Çatalca yolunun 20 ile 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması var. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya Bilecik yolunun 21 ile 23. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması var. Torbalı Ödemiş yolunun 67 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ulu Borlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometreleri arasında, Kastamonu Araç yolunun 3 ile 14. kilometreleri arasında sathi kaplama çalışmaları var. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yine yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon Rize yolunun 8. kilometresinde bulunan Kaşüstü tünelinin her iki yönünde

Eski tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Ağustos 2026 tarihinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Güvenli yolculuklar diliyoruz.

Bu güzel Elazığ türküsünde sevgiyle andık Lütfü Ortakale'yi, gel benim gelin yârim, ver bana elin yârim, kaşan gözen vurgunam, ben de sana baygınam. Saat 7.38 oldu bu türkülerle birlikte. Az önce yol raporunu aktardık. Saat 8'de hava tahmin raporunu sizlere sunacağız. Bu arada sabah yayına gelirken, sabahın erken saatlerinde yoğun sisin yine İstanbul'da etkisini göstermeye başladığını biz de gördük. Dün de böyleydi. Sabah saatlerinde özellikle ses etkisini artırıyordu. Hem kara hem de deniz ulaşımı bundan etkileniyor. Dikkat diyelim, aman dikkat diyelim yolda olan bütün dinleyicilerimize. Hava tahmin raporunu okurken de yine bu sese dair bilgileri sizlerle paylaşalım. Dün özellikle Boğaz hattının gemi trafiğine kapatıldığını biliyoruz. Dün sabah saatlerinde, bugün durum nasıl? Saat 8'de hava raporunda detaylı olarak paylaşacağız sizlerle. Şimdi türkülerimiz devam edecek. Sanatçımız Adile Kurt Karatepe, Kerkük Divanı ile sizlere seslenecek. Ben seni seveli neçe gün, neçe ay, neçe ildi.

derlemiş olduğu türküydü. Al Alman'ın dördünü. Saat 7:51 oldu. Zaman yaklaşıyor. Her zaman olduğu gibi istekler saatine az bir süre kaldı. 8'de hava raporunu okuyoruz ve sonrasında sizlerden, sosyal medyadan ulaşan dinleyenlerimizin mesajlarını dile getiriyoruz. Türkülerimizi armağan ediyoruz. Bir güzel türküde sevdiklerinizle, yakınlarınızla, dostlarınızla buluşmak isterseniz buyurun TRT Türkü sayfasına. Facebook, X, Twitter, Instagram TRT Türkü sayfası sizlerin. Diyelim ve şimdi Yozgat'ın türküsüyle sürdürelim programımızı. Sanatçımız Zehra Ganioğlu yöre ekibinden Süleyman Sökmen'in derlediği türküyü seslendiriyor. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem, ut kemani çalmazsa aynalı köreğe binmem, oğlanın adı Ömer diyelim.

0: Sanatçımız Tuğrul Şan'ın sesinden dinlediğiniz Trabzon'un türküsüyle saatte 8'de ulaştı. Muzaffer Sarı Sözen, Fahrettin Dilaver'den derlemişti. Tuğrul Şan okudu. Ayna ayna elleri.
1: Hava durumu.
0: 4 Ağustos 2026 Salı günü itibariyle bakalım hava tahmin raporunun bilgileri nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalığı yer yer çok bulutlu. Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerinde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin

Bugün için beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Bursa ve Kırklareli 34, Çanakkale 35, İstanbul 32, Denizli 39, İzmir, Manisa, Muğla 37, Adana 35, Antalya 33, Burdur 36, Hatay 33, Ankara 34, Konya ile birlikte Eskişehir 31, Çankırı 33, Bolu 28, Düzce 31, Kastamonu 29, Zonguldak 27, Amasya 34, Rize, Trabzon 28, Samsun 29, Erzurum 33, Kars 30, Malatya 39, Van 31, Diyarbakır 42, Mardin 38, Siirt 41 ve Şanlıurfa 43 derece.

Sanatçımız Hediye Karabağ okudu. Bu Erzurum türküsünü Muharrem Akkuş'un derlediği bir türküydü efendim. Tello gider, yan gider. Saatler 8.06'yı gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. İkinci bölüm istekler saatindeyiz. Sizler sosyal medyadan ulaştınız ve devam ediyorsunuz. Saati 10'a yaklaşırken biz size veda ediyoruz. O dakikaya kadar bizlere Facebook, X, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Efendim sıradaki türküye ortak oluyorsunuz. Hangi dinleyenlerimiz onlar? Hemen bugün Instagram'la başlayalım. Nide'den dinleyicimiz Seher Duyar diyor ki ömür yoldaşım canım Durmuş Duyar için sıradaki türküyü oğlum Mehmet, torunum Arda, Umay, kızlarım Sümeyye ve Ayşem için istiyorum. Kahramanmaraş'tan dinleyicimiz Fatih Çelebi selamlıyor. İyi yayınlar, sağlık, mutluluk, huzur dolu güzel bir gün diliyorum. İzmir Buca'dan dinleyicimiz Ahmet Uzal yazdı. TRT Türkü dinleyen herkese gelsin. Bir salı sabahında günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Çamlıdereli hemşehrilerime ve Uslulara armağan ediyorum. Hüseyin Uslu. Saim Çetenak Ceyhan'dan selam göndermiş. Özür dilerim. Bayram Gökçen Fethiye'den merhaba diyor. Sıradaki türkümüzü İstanbul'da bulunan oğlum Profesör Doktor Cem Gökçen'e armağan ediyorum. Ali Cengiz bakın nasıl sesleniyor. Gönlü güzel dinleyicilerimiz. Huzurlu günler, hayırlı sabahlar. Kırıkkale Bahçılı'dan, Kızılırmak'ın kenarından selam olsun. Turan Akman Erkılıç diyor ki değerli arkadaşlarım, uzun süreden beri tedavi gördüğüm Ankara'dan bugün birazdan ayrılıyorum. Çok şükür iyiyim. Bu süreçte her sabah bizi son derece direnç ve umutla güne uyandıran TRT Türkü'de sabah programı yapım ve yayın ekibine, tüm katılımcılara, dinleyici dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Herkese şimdilik Ankara'dan, sonrasında da Eskişehir'den selamlar. Bugün sizden bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir türkümüzü rica ediyorum. Tüm arkadaşlarımızla birlikte dinleyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir kez daha biz de ve türkümüzü sizlere armağan edelim. Serkan Alkan, sıcak güneşli bir Sivas sabahı, Koyulhisar'dan herkese merhaba. Ağrı Tutak Bayındır köyünden dinleyicimiz kızım Zümrüt Hüma, oğlum Muhammed Şerif için istiyorum diyor Mustafa Bayındır. Ve Vahdet Şen merhaba, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Uzun yol kamyon şoförlüğü yapıyorum. Her zaman yazmaya imkanım olmuyor ama frekansım daima TRT Türkü. Yiğit Olar şehri Sivas Kangal Alacahan'dan cennet vatanımın güzel insanlarına en kalbi duygularımla sesleniyorum. Sıradaki türküyü eşim Hatice Hanım, babam Abdurrahman, kardeşlerim Saffet, Rafet, Sinan, Mustafa ve ilk göz ağrım torunum Melek'le yeni dünyaya gelen torunum Mira için, radyosu başında olan herkes için türkülerimizi rica ediyorum. Dinleyenlerimizden Emine Demir Atamer güzel bir gün olması dileğiyle Trabzon'dan merhaba dedi. Şükrü Tahran hayırlı sabahlar, Konya Bozkır Karaca Ardıç Mahallesi'nden sesleniyor. Mehmet Kalarcıoğlu hayırlı günler demiş, pazar yeri Bilecik'ten bizi dinliyor. Berlin'den İsmail Yalabık, memleketim Uşak ve herkese gelsin iyi yayınlar dileğiyle. Mersin'den Ahmet Uğurluoğlu sıradaki türküyü eşi Songül Uğurluoğlu ve çocukları için istiyor. Onlarla paylaşıyor. İsmail Narmanlı Konya Karapınar'dan selam göndermiş. Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner köyünden Başpınar Yaylası'na bizi dinleyen herkese selam olsun. Ve Almanya Dortmund'dan selamları var Vahis Satılmış'ın. Sıradaki türküleri sesimizin ulaştığı herkese her yere armağan edelim. Elazığ'dan dinleyicilerimiz Demiray ailesinden Okyar Bey, eşi Sevilay Hanım yine radyolarının başında bize övgüyle sevgiyle seslenmişler. Çok teşekkür ediyor. Ve Ardahan Hanak'ın türküsünde Mine Yalçın'a kulak veriyoruz. Tekin Büyükkaya'dan Yücel Başmakçı derlemiş. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir, feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir.

Arzu Aydın'ı Adana'nın türküsünde dinledik. Adana Köprübaşı dedik. Saatte 8.17'yi gösterdi. Bu türkülerle birlikte İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. İskenderun'dan sevgili Meryem Dingil diyor ki sizler de bizim evimize hoş geldiniz. Bugün torunum Emir'imin doğum günü. İyi ki doğmuş, iyi ki benim torunum olmuş. Sağlıklı, mutlu, nice yıllar diliyorum. Onun çok sevdiği bir türkü vardır. Eğer çalarsanız çok mutlu olacak. Elbette efendim, hemen sıraya alalım. İyi ki doğdun Emir diyelim ve bu türküyü ona armağan edelim. Sivas'ın türküsüdür. Sırrı Sarı Sözen'den Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Sanatçımız rahmetle andığımız Ahmet Turan Çın'ın sesinden. Horozumu kaçırdılar, damdan dama uçurdular. Suyuna da pilav pişirdiler.

Yeni dinleyicilerimiz de yeni güne katılıyor. Bir kez daha günaydın, merhaba diyelim ve devam edelim isteklere. Efendim yolda olan pek çok dinleyicimiz var. Bu arada TRT İstanbul ekibini, yayıncılarını, çalışanlarını güvenle ulaştıran, kurumumuza getiren kaptanlarımız var. Onlardan biri de Mustafa Doğan diyor ki, şu anda kuruma ulaşıyoruz ve sizi dinliyoruz yolculuğumuz sırasında. Sizden bir türkü rica ediyoruz, yayınlarsanız mutlu oluruz demişler. İyi yolculuklar dileyelim ve Belkıs Akkale'nin sesinden neyi dinletelim? Tridine, tridine, tridine bandım.

Efendim Neşet Usta'nın türküsünü Kırşehir'i Musevilen ezgisini Emel Taşçıoğlu'ndan dinledik o şirin sözlerine. Saat artık 8.30'a yaklaşıyor. 8.28 olmuş, programımızın 1,5 saati de geride kalıyor. Sizler sosyal medyadan ulaşmayı sürdürüyorsunuz. Şimdi Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den bizi dinliyormuş. Diyor ki sıradaki türküyü aileme hediye ediyorum. İsmail Günerhan, yollardan selamlar can dostlarım. Sıradaki türküyü istiyoruz Kars Akbaba Köyü'ne. İyi ki varsın TRT Türkü, cansın can diye de eklemiş. Sağ olsun. Mersin'den Gürcan Hüsbal yazıyor. Bursa'da bulunan arkadaşım Seyfettin Bal ve eşi Selma Bal için seçiyorum. Almanya Gelsenkirchen. Hüseyin Şahin sizin iletiniz. Ali Yöntem yazıyor Bucak'tan. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere'den. Osman Çokyaman Van Erciş'ten. Hacı Ayaz Giresun Espiye Güzelyurt Köyü'nden. Sıradaki türküyü eşine, çocuklarına ve tüm TRT Türkü çalışanlarına armağan ediyor. Ali Atmaca hayırlı sabahlar. Sıradaki türkü Samsun Çarşamba'dan sizlere armağan olsun diyor Ali Atmaca. Gülten Kaymak Edirne'den yazdı. Afyonkarahisar'dan Mustafa Atmacı. Hatay Antakya'dan günaydın diyor Abbus Bakır. Bu programı dinleyen herkese gelsin. Programın sunucu ve yapımcılarına, ayrıca aileme en güzel sabahlar, en güzel günler sizlerin olsun. Dinleyicimiz Necmi Akyoz günaydın diyor. Emel Taşçıoğlu'nun sesinden bir türkü istemişti. Az önce paylaştık, kendilerine armağan ettik. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan dinleyicimiz, İzmir'den Osman Filizli'de Söğütören Köyü'ne selam gönderiyor. Ve Şaban Dişli günaydın. İstanbul Radyomuzun bu programının yapım ve yayın ekibine kolaylık dileklerimi iletiyorum. Emekleri için çok teşekkür ediyorum. Eğer yayın akışınıza uygun düşerse adını yazacağım Eskişehir türküsünü çalmanızı rica ediyorum. Sanatçımız Makbule Kaya'nın sesinden olursa da ayrıca çok mutlu olurum. Teşekkürlerimi ve en iyi dileklerimi iletiyor. Dinleyen dostları da muhabbetle selamlıyorum diyor Şaban Dişli. İşte seçmiş olduğunuz türkü yayınımızda. Eskişehir Seyit Gazi'nin Sadı Yeşil'den Muammer Uludemir'in derlediği türkü. Aşağıdan gelen geline benzer.

Ovalar ovalar engin ovalar dedi Elçin Bulut efendim. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimize armağan etmek istediğimiz güzel ezgilerden biriydi. Burdur'un türküsüydü. Sümer Ezgi Hüseyin Kayhan'dan derlemiş bu türküyü. 8:38 saat.

Dilerim. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten, Malik Yapar Berlin'den günaydın. Sıradaki türküyü armağan ederim. Bir de Yıldıray Çınar'dan bir türkü istemişsiniz. Eğer süremiz yetişmezse yarın sabaha inşallah sözünü verelim, olur mu Malik Bey? Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den günaydın diyor. İsa Kıran yazmış Eskişehir Odun Pazarı'ndan. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, Yozgat Güzellik Köyü'nden Nevzat Akı. Kırıkkale'den selam gönderiyorum diyor. TRT Türkü çalışanları ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs'tan, Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan saygılar, selamlar. Keziban Kafalı Burdur'dan günaydın. Mustafa İçer Kahramanmaraş Andır'ın Alameşe Köyü'nden bizi dinliyormuş, selamlar diyelim. Hakan Yeşil İzmit'ten, Haşim Varol dinleyicimiz TRT çalışanlarına ve dinleyenlerine gelsin diyor. Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan, İzmir Dikili'den Hasan Yalmancıoğlu, Emine Atamer Trabzon'dan diyor ki Gamze Bıyıklı Seyran Yıldızı ve sizlere armağan olsun. Naim Bostan Anamur'dan, Ramazan Özünlü Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca Köyü'nde yaşayan babası Muzaffer Özünlü için istiyor. Aydın İsa Beyli'den bizi dinleyen isimlerden, Ahmet Kiraz İzmir Selçuk'tan, Hüseyin Kasap hayırlı ve bereketli bir gün olsun hepimize, teşekkür ettik. Yılmaz Kara Ağaç Vişne Kiraz Diyarı Kütahya Gediz'den günaydın, herkese selam olsun. Efendim beraberliğimizi halaylarla devam edeceğiz. Sanatçımız Şirin Üstün bir potpuri ile, bir türkü demetiyle sizlerle.

Mardin Kapı Şenolur, İzzet Altınmeşe'nin sesinden dinlediğiniz, Cela Güzel Ses'ten Mehmet Özbey'in notaya aldığı Diyarbakır'ın sevilen türkülerindendi. Zaman 9'a yaklaşıyor, saat 8.48 olmuş. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Bakalım hangi dinleyicilerimizin tercihi sabah 7'den bu yana TRT Türkü frekansı ve bu program. Rıza Yakın Bafra'dan sonsuz selamlar saygılar demiş. Gurbette yaşayan Bafralılara armağan ediyorum. Her daim TRT Türkü diyor. Sağ olsunlar. Orhan Kasapoğlu Erzurum Tortum Pehlivanlı'dan yazmış. Vehbi Aksungur sıcak bir Konya Selçuklu sabahı tüm

Türkü dostlarına gelsin gününüz aydın, kazancınız bereketli olsun. Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden Yavuz Selim Karlıdağ, Kazım Ülgü, Osmaniye Bahçe Beklemir Köyü'nden Melih Karatepe, Çifteler Çatma Pınar'dan, dinleyicimiz İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden, Vedat Kara Aslan eşi ve Bayram Hacı Mahallesi'nden kardeşi İrfan Köklü ile eşi Emine Hanım'a armağan ediyor. Dinleyicimiz Bayram Gökçen, Profesör Doktor Cem Gökçen için istiyorum, oğlum için istiyorum demiş İstanbul'dan. Afyon İstihisar'dan bir selam var. Hasan Hüseyin Bakır'dan alkışlarla bizi karşılamış Osman Çayır sağ olsun. Rençber Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den, Sinan Kuruoğlu Erzurum Hınıs'tan sesinizin ve sesimizin ulaştığı her yere selam olsun. TRT Türkü dinleyicilerine, operatör ve şoför arkadaşlara türkülerimiz armağan olsun. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den, İlyas Aydın yazıyor Ormanbeyli Köyü Tokat'tan, Hüseyin Akdoğan Ankara Sincan'dan günaydın diyor ve bütün dinleyicilerimize sıradaki türkümüzü armağan ediyorlar. Şimdi bir Kerkük türküsü var programımızda, repertuarımızda yer alan Mehmet Özbek Yaşar İzzettin Nimet'ten derlemiş. Sanatçımız Hakan Ünal okuyor. Kurbanam Han Gözü Be.

Pınar'ın başından ufak taş gelir, Ender Balkır'ın sesinden dinlediniz efendim. İstanbul'dan beraberliğimiz sürüyor. Şimdi gelecek olan türkülerle 3. ve son saatimizde de geçmiş olacağız TRT Türkü'de sabah programında. Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan günaydın, sıradaki türkü tüm dostlarımıza armağan olsun diyor. Mehmet Cansız, eşim Zeliha Hanım için istiyorum, Osmaniye Hasan Beyli Yaylası'ndan selamlar. Şehzade Korkut İli Korkut elinden selamlar. Hasan Cengiz, bu da sizin mesajınız. Serpil Demirci İzmit'ten yazdı. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den. Sinop Ayancık'tan Muttalip Koçak. Sedat, uzun güzel bir gün diliyorum herkes için, bir Neşet Hoca eseri ricam olacak demişti efendim Emel Tahçoğlu'nun sesinden. Geride bıraktığımız dakikalarda güzel bir Neşet Ertaş türküsü dinletmiştik. Adem Öcal İstanbul Esenler'den, İzmir'den Zehra Bıçakçı. Osman Yalçın, hayırlı sabahlar diliyorum. Nazmiye Akçın, Ankara'dan merhaba. Türkü dostlarına ve emeği geçen sizlere armağan olsun. Antalya'dan Mustafa Fenercioğlu selamlarını gönderiyor. Mithat Kaykı yazdı Edirne Uzunköprü'den. Akhisar'dan Cemal Oskay, Niğde'den Fikret Dikmen, Kayseri'den gazeteci dinleyicimiz Davut Güleç, Kastamonu Azdava Yeşilköy'den İsmail Şeker, Mustafa Erkılıçoğlu diyor ki trafikteyiz, dinlemedeyiz. Sıradaki türkü trafikte olan bütün arkadaşlara gelsin. Bursa'daki kardeşim Ömer için de istiyorum. Salih Akova yazdı İstanbul Pendik'ten. Veysel Zan, TRT Türkü ve dinleyenlerine Ankara Çubuk'tan selamlar. Ali Köseoğlu için istiyor, torunu için istiyor Sinan Bayuk sıradaki türküyü. Urfa'dan, Şanlıurfa'dan bizleri selamlamış Merve Özdemir. Yol üzerindeyiz, Çorum'dan selam gönderiyoruz. Kolay gelsin yolda olan bütün dinleyicilerimize. Konya Çumra'dan Yusuf Ziya Gönen, Yusuf Öztürk, sevgili yurdumun güzel insanları, torunlarım Ravza, Yusuf ve Asım, kızım Aslı ve Ayşegül için istiyorum. İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan yazmış, Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den, Denizli Çivril'den Yücel Çünkuş, Yaşar Karaca Bilecik Pazar yerinden, Mehmet Duran Kahramanmaraş Afşin'den, Maya Türköz İzmir'den, Zeki Gül yazıyor, devreye selam olsun. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç'tan, Cabir Şahin de Kayseri'den programımızın dinleyicileri. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde seslendirecek Gülcan Kaya türkümüzü, Konya'nın türküsüdür. Yücel Paşmakçı, Ahmet Özdemir'den derlemiş, Elmaların Yongası.

Sanatçımız Esat Kabaklı'dan dinledik Orta Anadolu'nun Ahmet Gazi Ayhan'ın türküsünü Açıl Ey Ömrümün Varı, Badı Sabah Olmadan. İşte bu türkülerle birlikte 3. ve son saatindeyiz. Beraberliğimizin saat 9'u 10 dakika geçiyor. Gün 4 Ağustos 2026 günlerden salı, bir kez daha merhaba diyelim yeni katılan dinleyenlerimize ve iletileri okumak üzere. Şimdi Instagram'a dönelim. Günaydın Çanakkale'den Fatma. Yine sizinle başladık güne, iyi ki varsınız diyor Fatma Hanım. Tüm TRT Türkü dinleyicilerine ve türkü severlere armağan olsun. Saim Dobur, hayırlı sabahlar İzmir Ali Ağa'dan tüm Kahramanmaraş Andırınlılara armağan olsun. Sıradaki türküler Fahri Özdemir Osmaniye'den. Gümüşhane Torul İlecik Köyü'nden günaydın. Olgunay Sağlam sıradaki türküyü TRT Türkü çalışanlarına, eşi Kadir Sağlam'a, kızı Eda'yı, oğlu Ömer'e armağan etmek istemiş. Elif Aldan Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selam gönderiyor. Sera'da çalışıyoruz. Tüm çiftçilere kolay gelsin. Bereketli ürünleriniz olsun efendim. Kolaylıkla. Alıçra'dan dinleyicimiz yazıyor. Sıradaki türküyü istiyorlar. Timur Bardakçı, Gülderen Bardakçı, Esma Nur, oğlu Alparslan, kayınbiraderi Ferhat Demirci ile seyahat ediyoruz demişler. Hayırlı yolculuklar dileyelim ve hareketli türkülerden birini armağan edelim. Gileboru Vatanı Gemerek'ten merhaba diyor Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti. Eskişehir'den, Bastonun başkentinden Devre'ye selamlar dedi Zeki Bey. Manisa Yağcılar Mahallesi'nden Ertuğrul Şamlı bizleri dinliyor. Halil Zeybek Kütahya'dan selam göndermiş. Sıradaki türküyü istiyor ve dinleyenlerimizden Murat Odabaşı bugün bizi Samsun Belediye Evlerinden selamlıyormuş. Sıradaki türküyü yeğenlerim Sabiha ve Rıza'ya, ablam Hacer'e, eniştem Şükrü'ye ve bütün dostlara armağan ediyorum ve türkülerinize ortak oluyorum dediler. Hemen ekse Twitter'a bakalım dedik. Dinleyenlerimizden Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşler Zonguldak Çay Cuma'dan yine türkülerinizden biri size ve bizim ailemize armağan olsun diyorlar. Hemen sırayı aldık. Sevgili Sadıka Tavukçu'ya İstanbul 4 Levent'ten dinleyicimize az önceki türkümüzü armağan etmiş olalım. Sevilen bilinen ezgilerden biriydi. Ve şimdi Şenay Akayra'nın yorumuyla dinleyeceğimiz Çanakkale Gelibolu Evreşen'in türküsüyle programımız sürecek. Ümit Kaptancıoğlu Yöre Kadın ekibinden derlemiş. Şenay Akayran söylüyor. Evreşe yolları dar, bana bakma, benim yârim var.

Sanatçı Sümer Ezgü'yü Afyon Emirdağ'ın Ali Ercan'ın türküsünde dinledik. Derleme yine Sümer Ezgü'nün kendine aitti. Emirdağ birbirine ulalı. Türkülerimizle beraber 9.19 olmuş saatimiz. Efendim, beraberliğimizi paylaşan dinleyenlerimizin şimdi Extend Twitter'dan ulaşan iletilerini okuyoruz. Mustafa Erkılıçoğlu, biz de geldik, işimizin başındayız, tüm TRT Türkü dinleyicilerine kolay gelsin diyoruz. Almanya'dan gelen Bursa'daki kardeşim Ömer Öcal'a ve ailesine sıradaki türküyü göndermenizi dilerim demiş Mustafa Bey. Ali Özkan, günaydın ödemiş Kayaköy'den. Ali Özkan ben, sık sık yazamasam da daima TRT Türkü'deyim. Mütevazı prefabrike evime mutluluk saçıyorsunuz adeta. Tüm ekibinize çok teşekkür ediyorum. Sıradaki türküyü güzel köyüm Kayaköy'ün insanlarına armağan ediyorum saygılarımla demiş. Çok teşekkür ederiz Ali Bey paylaştıklarınız için. Abdullah Albayram, iyi yayınlar diliyorum sıradaki türkünüzü kardeşim Necmi Albayram ve eşi Gülseren'e armağan et diyorum. Selahattin Özdemir, Niksar Yeşilkaya köyünden dinleyicimizdir ve beraberliğimizi paylaşan isimlerden. Sizler sabah 7'den bu yana Facebook'tan, X'ten ve Instagram'dan TRT Türkü sayfasına gönderiyorsunuz mesajlarınızı, biz de sıraya alıyoruz, dile getirmeye çalışıyoruz. Gürol Seçil Kara, güzel bir salı sabahından Muğla Yatağı'ndan herkese selam olsun. Osman İnan, Ankara'dan Samsun Vezirköprü Gölköyü'ndeki Yusuf İnan büyük babasına istiyor. Niksar'dan yazmış Selami Kabakçı, Mustafa Kına Kayseri'den merhaba diyor. Mesai arkadaşlarıma, eşime, çocuklarıma, şube müdürümüze ve radyosu başında olan herkese istiyorum türküleri. Zeki Gün diyor ki, sizin nezdinizde bütün TRT türkü çalışanlarına armağan ediyorum. Eşim, çocuklarım ve torunlarım için de gelsin. Doğan Acar, bizim Kayseri'den dinleyicimiz, selamlarını gönderiyor sıradaki türkümüze. Ve Suna Koçak, günaydın demiş, Didim'den herkesi selamlıyor. Dediğimiz gibi Facebook'tan okumayı sürdürüyoruz. Gülşehir'den, Nevşehir'den dinleyicimiz İhsan Özdoğan'ın selamları var. O da türkülerimizden birini istiyor. Orhan Eli Altıntaş'tan Rasim Salçık yazdı. Bekir Gültekin Kayseri'den. Zonguldak Çatalazı'ndan Fethi Fidan, Nail Coroz ve Seyfi Kapusuz'a armağan ediyor. Hacı Bektaş'tan Çınar Türkmen de bizlere katılmış. Hoş geldiniz diyelim. İbrahim Özüdoğru Çorum'dan, Zeki Özceylan Alanya'dan, Halil Albayrak Samsun İlk Adım'dan, İsmail Hakkı Onur Bursa'dan günaydın, Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan, İbrahim Kaçar Eskişehir'den, Hamza Gedik Giresun Tirebolu Ataköy Köyü'nden sıradaki türküyü eşi Nazlı Hanım ve çocukları için seçiyor. Ali Yavuz Yalova'dan yazdı, Mustafa Telli Kayseri'den, İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan, Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Selim Onay Denizli Yatağı'ndan, Abdurrahman Akstoy Ankara'dan ve Ankara'dan yine bir başka dinleyicimiz Sait Bey de günaydın dedi. Osman Soygüden de Kayseri Karakimse Mahallesi'nden sıradaki türkümüzü isteyen isimler arasında. Şimdi bir potpuri gelecek, bir türkü demeti gelecek.

Efendim bir türkü demetiyle seslendi TRT Radyoları Sanatçıları. 9.26 oldu saatimiz. Hızlıca devam ediyoruz. Ergün Tontu'ya, Darende'ye, Ankara'ya İmran Ertuğ'a, İzmir'den Savaş Özatay'a ve İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden Osman Filizli'ye armağan edelim türkülerimizi. İki Karadeniz türküsüyle sürüyor programımız. Önce Bahçeye Gel Bahçeye diyor Osman Kalay, Ordu'nun Vanalı Ahmet'ten alınan türküsünde. Ardından Giresun'un türküsü içinde Orhan Hakalmaz'a kulak veriyoruz. Kömürlük Dağı'na yağıyor yağmur.

Kömürlük dağına yağıyor yağmur, gelemem yanına, yollar pek çamur. Giresun Bulancağ'ın türküsüydü. Kadir Üstündağ'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bu türküyü sizler için Orhan Akalmaz seslendirdi. 9.36 oldu saatimiz. Bir sona daha ilerleyecek şimdi dakikalar. İstanbul Radyosu'ndan beraberliğimizi paylaşan dinleyicilerimize armağanımız olsun. Fatih Kağıtçıoğlu sağlıklı ve güzel bir gün dileğiyle. Torunlarım Kutluhan ve Doğa için sıradaki güzel türkülerden birini istiyorum. Tatile gittiler, özledim, selam ve saygılar diyor ve türkülerimize ortak oluyorlar. Erdoğan Avcıbaşı da bizlerle birlikteydi. Giresun'dan yazdı Hacı Ayaz ve İbrahim Gümüş de bizleri Anamur'dan Bahçeli Evler'den dinledi. Şimdi Mustafa Acar'la devam ediyor programımız. Bir yine güzel yöremizin türküsü Yozgat Akdağ Madeni'ne gidiyoruz. Nida Tüfekçi, Muzaffer Sarı Sözen'den derlemiş. Yine gördüm Elif kızın yüzünü, duman da sandım şalvarının tozunu.

Hüseyin Mustafa Arı, Van Erciş'in Hüsamettin Subaşı'nın türküsünü okudu. Bahçeye gel ki göreyim. Efendim hemen şöyle bir Facebook'a dönelim. Zonguldak'tan Tülin Aşık sevgiler, sizi dinliyorum şu anda demiş. Çok teşekkürler. Veli Can Polat da diyor ki sıradaki türküyü Erzurum Şenkaya Aydoğdu Köyü'ndeki abim Erol Can Polat'a Aydoğdu köylülerime armağan ediyorum. Kastamonu'ya da gönderelim Niyazi Arı'ya ve Sinan Bayuğa da gitsin. Kırmataş'ın kenarı sanatçımız Nihat Erdoğan.

Efendim vedaya geldik ama birkaç dinleyicimizin ismini daha okuyalım. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten selam göndermişti. Ali Yöntem yazdı. TRT Türkü'yü trafikte Bağda Bahçe'de dinledik. TRT bir başka, yapımcılarına nazar değmesin. Çok teşekkür ediyoruz Ali Yöntem. Ve Zehra Ganioğlu kıymetli sanatçımız bizi dinlemişti ki bugün repertuarda onun sesinden bir türkü sunmuştuk. Altınoluk'tan selam göndermiş. Bizden de sonsuz selam ve sevgiler diyelim ve kapanışımızı yapalım. Bugünkü beraberliğimizde son türkümüz sevgiyle andığımız Burhan Çaça'nın sesinden olacak. Vedamızı yapacağız. Birbirinden güzel türküler okuyacak birazdan sizler için. Bizlerse o türküleri dinlerken artık gidiyoruz diyeceğiz. Nuray Soydan, Muzaffer Ay Yıldız, Pınar Kundakçı Temel. Tekrar birlikte oluncaya dek esen kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Adıyaman yöresinden Ay doğar aşar gider türküsünde geçen horada sözcüğü. Horada gelin ne diyorsun? Söylüyorum söylemiyorsun. Daha da bana ne diyorsun? Diyor türkümüz. Burada geçen horada kelimesi sözlükte horata şeklinde geçer ve halk ağzında çeşitli anlamlarda yer bulur. Dedikodu, laf söz, eğlendirici, şaka gibi anlamları vardır. Refik Halit Karay'ın Gurbet Hikayelerinden Gözyaşı isimli öyküde geçer. O, yaşlı, romatizmalı, horada bir beygirdir, der Refik Halit Karay. Buradaysa güçsüz, zayıf, sıska anlamında kullanılmıştır. Mehmet Özbek hocamızın Türkülerin Dili kitabındaysa kelime horata şeklinde geçer ve tanımı sevimli, hoş, eğlendirici olarak yapılır. Bu tanımlara göre türkümüzde de Adıyamanlı bir gelini betimleyen hitap sözü olarak yer alır. Şimdi Mehmet Sesken'in derleyip notaya aldığı türküyü kendi sesinden dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime,
2: bir türkü.
3: Saat 10.
1: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz, dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da görüştü. İkili arasındaki görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı çizildi. Gazze Barış Planı'nda arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. Türkiye ihracat başarısındaki çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Temmuz ayında 25 milyar 600 milyon dolarla ihracat rekoruna imza atıldı. 12 aylık ihracat ilk defa 401 milyar doları aştı. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında belediye başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans, dedi. İran ise Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. Katil İsrail'in Gazze'deki saldırıları da sürüyor. Son saldırılarda 19 Filistinli daha katledildi. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde bulunan Ro-Ro gemisi drone saldırısına uğradı. 13 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı. 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. İngiltere'de siber saldırganlar ulusal polis hukuk veri tabanını ele geçirdi. Yaklaşık 100 bin polis memurunun isim, iletişim bilgisi ve görev yeri bilgilerini karanlık ağa sızdırdı. Geçen haftada Eğitim Bakanlığı'na yönelik yapılan ve 607 bin kaydın ifşa edildiği başka bir saldırı gerçekleşmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Ukrayna insansız hava araçlarıyla birçok Rus kentine hedef aldı. 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ukrayna güçleri Rus e-ticaret devi Whiteberry'si bir kez daha hedef

0: benim türküm.
1: Suat Mengü, Erzurum, Erzurum Uzakşehir, İbrahim Mekka sevenler için. Herkese selamlar Ankara'dan.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Efendim programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Murat Doğru, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Efendim radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Isparta yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle başlıyoruz. Badılcanı doğradım, doğradım da vurmadım, çok serbest gezer iken iftiraya uğradım.

Sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Yurttan Sesler'de beraberliğimiz, solistlerimizden dinleyeceğimiz birbirine bağlı türkülerle devam ediyor ve ilk olarak sanatçımız Ezgi Azizoğlu'nun seslendireceği Manisa yöresinden Hamdi Özbay'ın derlediği bir türkü dinleyeceğiz. Çaya iner ağlarım, çayda balık avlarım. Ardından Kerkük'ten Yaşar İzzettin Nimet'ten alınan türküyü seslendirmek üzere solistimiz Selma Geçer gelecek mikrofona ve Kurbanam Han Gözü'ye, Mene Bahan Gözü'ye diyecek. Bu türkülere bağlı olarak Bakır Yurtsever'den alınan türküde sanatçımız Dilek Karadağ dinleyeceğiz. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm.

Efendim yurdun dört bir yanından birbirinden güzel türküler dinlemeye Yurttan Sesler programında devam ediyoruz. Ve bu bölümde ilk olarak solistimiz Gürsoy Babaoğlu'nun seslendireceği Mardin yöresinden Ömer Önderoğlu'ndan derlenen türküyü dinleyeceğiz. Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine. Mevlam sabırlar versin yarini yitirene. Bu türkünün ardından solistimiz İlker Gökkaya gelecek mikrofona ve Şanlıurfa yöresinden Mahmut Güzelgöz'ün kaynaklık ettiği türküyü seslendirecek. Alaydım elin elime, varaydım baban evine, kurbanam dudu diline. Ve bu türkülere bağlı olarak tabii Mardin ve Urfa'dan sonra Samsun yöresine uzanacağız. Faik Okutkent'in kaynaklık ettiği türküde solistimiz Mustafa Kemal Şimşek'i dinleyeceğiz. Sular durulur derler, güzel sorulur derler.

Kıymetli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki koromuzdan dinleyeceğimiz bir Erzurum türküsüyle devam ediyor. Şad ol deli gönül, müjdeler olsun. Benim yârim gelecekmiş bu gece. Kesilsin kurbanlar, yansın şem ağlar. Külli malım talan olsun bu gece.

Efendim Yurttan Sesler'de birlikteliğimiz, solistlerimizden dinleyeceğimiz iki türküyle devam ediyor ve ilk olarak sanatçımız Şeyhmuz Esenkuş'u Malatya Arguvan'dan alınan Uzun Havada dinliyoruz. Türkümüze bağlamasıyla Sadi Pirkoca ve Kabak Kemanesi'yle Uğur Önür açış yapacak. Bu gelin yaylayı yastı yaylamış, geçidi bilmemiş, gölü boylamış. Bu esere bağlı olarak Şanlıurfa yöresinden alınan türküde sanatçımız Senem Akdemir gelecek mikrofona. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler.

Sevgili dinleyenler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki efendim bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler programı yine sanatçılarımızdan dinleyeceğimiz birbirine bağlı türkülerle devam ediyor. İlk olarak sanatçımız Esra Er Ekinci'nin seslendireceği Elazığ yöresinden Hıdır

Kara Duman'dan derlenen türküyü dinleyeceğiz. Vardım baktım demir kapı sürgülü, siyah saçları sırmayla örgülü. Bu türkünün ardından Çorum yöresinden Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküde sanatçımız Yeşim Dağlı Şahin gelecek mikrofona ve İde'nin dalları yerdedir yerde, kız siyah kekilin yüzüne perde diyecek.

Değerli dinleyenler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde TRT Anka Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Efendim, programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Murat Doğru, bu güzel türküleri icra eden kıymetli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Sadi Pirkoca, Ferhat İnkaya ve Cemil Kayacı, nefesli sazlarda Hüseyin Geçer ve Mikail Geçer, kabak kemanede Uğur Önür, tarda Murat Akça,

Kaybasta Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Halil Sezai Ünsal. Bugün size topluluğumuzun icra edeceği bir Muş türküsüyle veda ediyoruz. Mektebin bacaları, ders verir hocaları. Efendim tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, türkülerle kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: haberler.
1: Haberleri veriyoruz, ben Havva Emel Yayla Çoban. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Beştepe'deki toplantı Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir'i ziyareti sonrasında başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil Elhayye ile İstanbul'da görüştü. İkili arasındaki görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritası vardı. Gazze Barış Planı'nda arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bugün ve yarın Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa başta olmak üzere kıyı bölgelerde şiddetli rüzgar beklendiğini belirtti. Orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Bu kritik günlerde tedbirin elden bırakılmaması çağrısı yaptı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. En düşük emekli aylığı alanlara yapılacak fark ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak. Türk savunma sanayi geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. Yabancılara hileli satış yoluyla usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütü çökertildi. 16 ildeki operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı. Bu yöntemle usulsüz vatandaşlık alan 687 kişinin Türk vatandaşlıklarının iptali için de çalışma başlatıldı. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. İran ise Washington'da doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'li işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. Katil İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 19 Filistinli daha katledildi. Fas'tan İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'ya yönelik kitlesel göç Avrupa Birliği'nin gündeminde. 22 üyenin acil tedbir talebi üzerine Avrupa Birliği İçişleri Bakanları bugün olağanüstü video konferans düzenliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Ukrayna insansız hava araçlarıyla birçok Rus kentini hedef aldı. 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ukrayna güçleri Rus e-ticaret devi Valkyries'i bir kez daha hedef aldı. Leningrad bölgesindeki lojistik merkezinden dumanlar yükseldi. Haberleri dinlediniz.

Efendim TRT Türkü frekansında TRT İzmir Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz yine sizleri. Türkülerle gün ortası programımıza hoş geldiniz efendim. Türkülere sevdalı tüm yürekleri saat başına kadar sürecek beraberliğimize bugün de ortak olmaya davet ediyoruz. Bizler programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köselerli bugün de gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. İlk olarak Denizli Acıpayam yöresinden bir türküyle başlıyor programımız. Türküyü Özay Gönlüm Hasan Aydoğdu'dan derlemiş. Şu dağlar tepe tepe. Özgür Eren'den dinliyoruz.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Erzincan yöresinden güzel bir türküyle yayınımız devam ediyor. Çiler Şatıroğlu'nun sesinden dinliyoruz. Çoktan beri yollarını gözlerim.

Türkülerle gün ortasına hareketli bir türküyle devam ediyoruz değerli türkü dostlarımız. Atım Arap'tır benim diyoruz. Türkümüzün yöresi Ankara, Mucip Arcıman'dan alınan türkümüzü Nurettin Çamlıdağ derlemiş. Solistimiz ise Mehmet Demirtaş.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Hacı Taşan'dan alınan Kırıkkale Keskin Yöresi'nden hareketli bir türkü var sırada. Solistimiz Tuğba Geri dinliyoruz bu kez. Mavilim, Mavişelim.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Fethiye yöresinden hareketli bir türküyle yayınımıza devam ediyoruz. Mendos Dağ Duman'dır. Bu güzel türkü İzmir Radyosu'nun emekli kabak kemane sanatçısı Bayram Salman'dan alınmış ve solistimiz yine Bayram Salman.

Efendim saatler 12.29'u gösteriyor. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi gönül dağı yağmur boran olunca, akar can özümde gizli gizli, bir tenhada can cananını bulunca, sinemi yaralar dil gizli gizli. Neşet Ertaş'ın bu güzel türküsünü, bu sevilen türküsünü yine Neşet Ertaş'ın sesinden dinliyoruz.

Türkülerle gün ortasında bu kez yöremiz Şanlıurfa, sıradaki türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen Hilmi Ersoy'dan derlemiş. Harman Yeri Sürseler, Tülay Örten'den dinliyoruz.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Rumeli'ye uzanıyoruz. Hüseyin Yaltırık'tan alınan sıradaki güzel türküyü Rüstem Avcı seslendiriyor. Gitme Hamdim sen bugün oduna.

Türkülerle gün ortasında şimdi de bir Azerbaycan türküsü dinleyeceğiz değerli türkü dostlarımız. Bu Elin Kızıyam. Türkü Sevda Veliova'dan alınmış, Arzu Akmeş'e seslendiriyor.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Orta Anadolu'ya uzanacağız. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan sıradaki türküde Nazlı Öksüz'ü dinleyeceğiz. Açıl ömrümün varı, bağda sabah olmadan.

Türkülerle gün ortasının sonuna doğru yaklaştığımız şu dakikalarda şimdi de bir Konya Akşehir türküsü dinliyoruz. Durnam gelir yata kalka. İzmir Radyosu sanatçılarından dinliyoruz.

Türkülerle gün ortasında bizim için ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Programı sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Gülden Acar'la birlikte ben Leyla Köselerli sizlere Yozgat Akdağ Madeni yöresine ait bir türküyle veda ediyoruz. Emel Taşçıoğlu söylüyor. Arpa buğday daneler. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de türkülerimizin ardından gitme vakti. Hoş geldiniz TRT Erzurum Radyosu'na. Biz Palandöken'in eteklerinden sizi selamlarken bizim ellerden sizin ellere selam gönderiyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. İyi ki geldiniz Erzurum'a, çünkü yine türkülerimiz var bugün de sizin için seçtiğimiz. Programı Serap Tan hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan var. Spikeriniz ben, Hande Zeynep Şengül. Birbirinden güzel türkülerimiz var dedik. Onları sizin için seçtik dedik. Onlardan biri ile başlayalım programımıza. Gürkan Özpeker seslendiriyor. Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır. Bir Erzurum türküsüyle karşılıyoruz sizi. Hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza yine bir türküyle devam ediyoruz. Bir Azerbaycan türküsüyle Hediye Karabağ'ın sesinden dinletiyoruz bu türküyü size. Güle güle Ayhan'ım.

0: TRT Türkü.
1: Usta Aşıkların Sesinden bir Kars türküsü dinletelim size. Şeref Taşlıova Aşık Murat Çobanoğlu ile birlikte seslendiriyor türküyü. Bir hışmının geldi geçti.

0: TRT Türkü.
1: Programımız devam ediyor. Cengiz Özkan'ın sesinden bir türkü dinleyeceğiz. Bir Sivas türküsü, Nuri Üstünses'ten alınan türkü. Beni görüp yüzün öte döndür mü?

0: TRT Türkü.
1: Türküler elbette susmuyor sevgili dinleyenlerimiz. Biz de onların ardından gitmeye devam ediyoruz. Yöremiz Erzurum, Muzaffer Sarı Sözen'in Faruk Kalil'den derlediği türküyü Yusuf Gül, Okan Murat Öztürk'le birlikte yorumluyor. Giydiğim aldır, al dudak baldır.

0: TRT Türkü.
1: Nezahat Bayram'ın derlediği türküde sevgili dinleyenlerimiz Kayseri yöresine gidiyoruz. Adile Kurt Karatepe'nin o eşsiz, o güzel yorumuyla dinliyoruz. Ceviz oynamaya geldim odana.

Ağlama yar ağlama, mavi yazma bağlama, mavi yazma tez solar ciğerimi dağlama. Diyarbakır yöresinin türkülerinden biri Bedri Aysel'i yorumuyla dinletiyoruz size.

Saatimiz 13.38'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımız Bizim Elleri TRT Erzurum Radyosu'ndan sunmaya devam ediyoruz. Tabii TRT Erzurum Radyosu'ndan programı sunarken Erzurum yöresinin güzel türkülerinden birini de size sunmak istiyoruz. Dünya Tekin seslendiriyor Senem Şimşek'ten alınan türküyü. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma.

Hareketli bir türkü dinletelim size sevgili dinleyenlerimiz. Celal Güzel sesten alınan bir Diyarbakır türküsü, Tuncay Kemertaş yorumuyla. Hele yar zalim yar.

0: TRT Türkü.
1: Tuncay Kemertaş'ın ardından Coşkun Gök alıyor sırayı ve bir Tunceli türküsü seslendiriyor. Siyah perçemlerin, gonca yüzlerin.

Sevgili dinleyenlerimiz, Azerbaycan'ın ardından bir Kars türküsüyle bitireceğiz programımızı. Programımız sona ererken yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağımızı hatırlatıyoruz size. Programı Serap Tan hazırlamıştı. Teknik yönetimde Emre Fidan vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son türküyü Arzu Akmeşe'den dinleyelim. Mehle'den geçen oğlan. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.
2: Saat 14.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı, Malazgirt zaferinden bu yana bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu konjonktürde Türk milletinin güven kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas heyeti, Türkiye'nin gösterdiği çabalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, derinleşen küresel iklim krizi, artan orman yangınları ve su stresine dikkati çekti. Bu gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir dönüşüme zorluyor, dedi. Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda

yeni bir döneme giriliyor. Yıl sonuna kadar 81 ilde iklim değişikliği koordinasyon kurulları kurulacak. Her ilin iklim haritası çıkarılacak, karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Diplomaside merkez haline gelen Türkiye, nitelikli iş gücünün de adresi oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, birçok stratejik alanda uluslararası yeteneklerin Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Son 5 yılda akademiden mühendisliğe, yazılımdan tıbba kadar stratejik alanda görev alacak kişiler için 379.441 çalışma izni düzenledik dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Kurum, en düşük emekli alanlara yapılacak fark ödemelerinin 7 Ağustos'ta ödeneceğini duyurdu. Ödemeler banka hesaplarından çekilebilecek. Türk savunma sanayi geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. Ticaret Bakanlığı eşya ve araçları e-ihale sistemiyle ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Bu yılın ilk 6 ayında 7000'e yakın ihale başarıyla sonuçlandı. E-ihale sistemiyle gerçekleştirilen satışlardan 3 milyar liraya yakın gelir sağlandı. İçişleri Bakanlığı'nda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Bakan Mustafa Çiftçi, hedefin suç örgütlerini yapılanma aşamasında tespit etmek olduğunu söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para giriş ve transferleri olduğu belirlenmişti. Aynı soruşturmada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev, Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya'da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sumi kentine yönelik saldırıda da konutlarla altyapı hedefteydi. İkisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. Radyoları başında bize kulak veren tüm dinleyenlerimizi Diyarbakır'daki radyo evimizden en içten dileklerimizle selamlıyor ve program ekibimizi takdim ediyoruz. Birbirinden seçkin türküleri kanatlandırıp uçuracağımız bu programı sizler için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Uğur Ekmekçi ile birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sevgili dinleyenler, kadim şehrimiz Diyarbakır'ın sıcaklığını sizler için seçtiğimiz birbirinden seçkin türkülere yansıtacağız yine bugün. Sözlerin en tatlısını, sevdaların en samimisini bulacaksınız türkülerin yarenliğinde. Gönül coğrafyamızın sevilen tüm türkülerini buluşturacağımız Türkü Diyarı programımızda ilk olarak sizleri sanatçımız Ali Rıza Erdoğan'la buluşturuyoruz. Sanatçı hareketli bir türkü demetini sizler için seslendiriyor.

Şanlıurfa, ülkemizin güneydoğusunda bir güzel şehir. Müthiş bir tarih ve mistik havaya sahip olan peygamberler şehri. Medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa, aynı zamanda halk müziği açısından da çok önemli bir yere sahip ilimiz.

Türk halk müziği içinde ezgi yapısı ve sayısının zenginliği, kaliteli icrasıyla seçkin bir konuma sahip olan Şanlıurfa halk müziği, yöre sanatçılarının ses rengi ve ağız özellikleriyle bütünleşerek güzellikler dünyasının kapısını açmıştır her daim. Öyle ki geçmişte ve günümüzde Şanlıurfa, ülkemizde adeta bir Türk halk müziği konservatuvarı rolü oynamıştır. Güzel Urfa'dan bahsettik. Şimdi sizleri güzel bir Urfa türküsü ile buluşturmasak olmaz. Şanlıurfalı sanatçımız Münevver Özdemir, Yavuz Tapucu'nun derlediği Aman Eşref kısa adıyla da bilinen Şanlıurfa türküsünü siz değerli dinleyicilerimiz için seslendirecek. Hayatları değil mi? Bu gelen yar değil mi? Sakıplardan üç güzel, biri Eşref değil mi?

güzel Urfa türküsünden sonra şimdi de sizleri çok anlamlı sözleri ve bestesiyle karlı bir bozkırın içine sürükleyecek bir ezgiyle baş başa bırakalım değerli türküseverler. Felek ne derdin var ise ben varım ya sal başımı. Bıkmışım senin dünyandan zaten gelir dar başımı. Etkileyici sözleriyle duyguları harekete geçiren Osman Nebioğlu'na ait bu türküyü sanatçımız Nurullah Akçayır seslendiriyor.

0: TRT Türkü.
1: Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendin gel ya da haber yolla. Duyarım yazmışsın iki satır mektup. Vermişsin trene halini unutup. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur, halimi görmez. Gam dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Kara tren, atasözlerine, şarkılara, şiirlere konu olmuştur hep. Bazen bir gurbet şiirinin ilk dizesi, bazen de sevgilinin dört gözle beklediği umut dolu bir vasıta olmuş. Bazen de geçmişe duyulan özlemdir kara tren. Anadolu'nun bağrından kopup gelen Özhan Eren'e ait bu türkü, içinde barındırdığı çaresizliği insanları ağlatmak için mi taşıyor bilinmez. Bilinen tek şey, sitem dolu günlerin yine de hayal edilen yaşama engel olamayacağıdır. Yavuz Bingöl, kısa bir tren yolculuğuyla sizlerle.

bazı duygular tarif edilebilir. Ancak bazı duyguları yaşamayanın anlaması hiç mümkün değildir değerli dostlar. Gurbet de böyle bir şey. Gurbet, doğup büyüdüğümüz yerden uzakta yaşadığımız hem hasret hem yalnızlık hissidir. Yeni bir hayat kurmak, sevdiklerimizden uzak kalmak çok zor duyguları barındırır. Gurbet bazen insanı olgunlaştırır, bazen de yorar. Ama her zaman özlemin ve aidiyet duygusunun karışımı bir deneyimdir. Biz de şimdi sizleri etkileyici bir gurbet türküsüyle buluşturuyoruz. Bir yiğit gurbete gitse, gör başına neler gelir. Garip sılayı andıkça, yaş gözüne dolar gelir. Yücel Paşmakçı'nın Bahri İlhan'dan derlediği Kırıkkale Keskin yöresinin sevilen bu türküsünün nakaratı her efkarlı anımızda takılır dilimize. Bir yiğit gurbete gitse, gör başına neler gelir diye. Orhan Hakalmaz eşsiz yorumuyla sizlere gurbeti, hasreti ve sılayı yaşatacak şimdi bu türkü eşliğinde.

suya gider, alla gelin, has gelin, topukların nokta nokta vas gelin. Bu güzellik sade sana has gelin. Bilmiyor mu benim sana yandığım, ellerin köyünde garip kaldığım. Bir zamanlar öyleymiş. Subaşları göz göze gelmenin, yürek çarpıntılarını hissetmenin kavşak noktasıymış sevgili türküseverler. Başka heyecanların, başka insanların, başka hissedişlerin hikayesini anlatan bu güzel Ankara türküsünü Adnan Şeker derlemiş, Hakan Ünal sizler için seslendiriyor.

0: TRT Türkü.
1: Sevda ne kadar saklansa da belli eder kendini yine de. Sussak da, içimize kapansak da aslında o büyük sevda içimizdedir hep. Bunu bazen herkes bilir, hatta alem duyar. Ama bir o duymaz. Kim bilir, belki de duymak istemez. Her dinlenildiğinde bünyemizde aşk acımızı özleten böylesine bir türkü var şimdi sırada değerli dinleyenler. Bahçede yeşil çınar boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar.

Dilimizin ucunda olan ama bir türlü dökülmeyen ne varsa akıp gittiği bu türküye Şark Bülbülü Celal Güzelses kaynaklık etmiş. Her dinlediğimizde hüzünlendiğimiz Diyarbakır yöremize ait bu türküyle Aysun Gültekin sizlerle.

Ordunun dereleri aksa, yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa. Ahmet Yamacı'nın Kadir Üstündağ'dan derlediği Ordu yöresine ait bu sevda türküsünü Şükriye Tutkun'dan dinliyoruz.

Taşların adeta şiir gibi işlenip dile geldiği Mardin'i bir kez gördükten sonra orayı anlatmak ister her insan, hem de hiç susmadan. Ama ne hikmetse, ne çok anlatılsa da hep eksik kalan bir yanı olur. Çünkü cümleler yetmez dile getirmeye masal diyarı Mardin'i. Tam da burada birbirinden etkileyici türküler imdada yetişir bir kez daha. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Sanatçımız Sami Çelik, Ömer Önderoğlu'ndan alınan Mardin yöresine ait sevilen türküyle sizlerle. Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine. Mevlam sabırlar versin yarini yitirene.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda şimdi kulak vereceğimiz hareketli türküyle hep birlikte Tokat'a doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Neden sararıp soldun? Sevdaya mı uğradın? Yücel Paşmakçı'nın Bihrican Bahar'dan derlediği bu türküyü arşivimizdeki kayıtlı sesiyle merhum sanatçımız Kıvırcık Ali'nin sesinden dinletiyoruz.

Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programının bugün de sonuna geldik. Birbirinden güzel türkülerin yarenliğinde bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz öncelikle. Yarın yine aynı

saatte aynı frekansta sizlerle buluşmayı umut ediyoruz. O zamana kadar kendinize iyi bakın, türkülerle kalın. Bugünkü programımızı sizler için Soner Emre hazırlamıştı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi'ydi. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, sizlerle birlikteydim. Tuğba Ger'in seslendireceği Alaydım Elin Elime adlı türküyle sizleri baş başa bırakırken hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Trabzon'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Rıza Kağan Yıldırım ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Trabzon Maçka yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Oykan Keleş'ten derlenen türküyü Özlem Üngör seslendiriyor. Kuko Daldan Aşağı.

Gaziantep yöresindeyiz. Hüseyin Yıkıcı'dan derlenen türküyü Cengiz Özkan seslendiriyor. Bahçelerde zerdali, benim yârim gül dalı. Kiraz gibi dudakları, şeker ezer dilleri.

Rize yöresine ait bir türkü dinledik. Şimdi sizleri Çankırı'ya götürüyoruz. Meliha Güneş söylüyor. Samsun iskelebaşı, hilaldir yarın kaşı, çirkinle bal yeme, güzel ilen taş taşı.

naklarını, ay vurdukça parlayı Giresun kulaklarını, olmuş kirlaza benzer, o yer dünya naklarını, olmuş kirlaza benzer.

Yüksek dağlar karlandı, karganlar havalandı. Yüksek dağlar karlandı, karganlar havalandı. Hani bende şen yürek, şen yürek yaralandı. Hani bende şen.

Giresun karşılamasını Hüseyin Bıçak'tan dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 15.16. Karadeniz'den yolculuğumuz Trabzon'dan devam ediyor. Sivas Divriği'deyiz. Bekir Tektaş'tan derlenen türküyü Mustafa Özarslan seslendirecek. Kahpe felek sana ne ettim neyledim, attın gurbet ele parelerimi. En sonunda beni sıladan ettin, yıktın mümkünümü, çarelerimi.

Artvin Şavşat'tayız. Cevri Altıntaş'tan derlenen türküyü koro seslendiriyor. Gel benim gül yüzlü yârim, gelme gelme, geldin dönme, kestin candan iktidarım, gelme gelme, geldin dönme.

Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı. Rumeli Selanik'teyiz. Gülşen Kutlu söylüyor.

gül dalı gül dalı oldum sana sevdalı. Gördüğüm günden beri Sinem aşkınla dağlı. Bayburt yöresine ait türkü Ümit Tokçan'dan dinledik. Şimdi de Zinet Sönmez'in arşivimizdeki sesine kulak veriyoruz. Gelinim kınan kutlu olsun.

Kaleden indim bugün, elimde altın güğüm, alayların içinde yavere yandım bugün. Sinop yöresindeyiz. Pehlivan Ziya'dan derlenen türküyü Zara söylüyor.

Saatlerimiz 15.38. Karadeniz'den yolculuğumuz Trabzon'dan devam ediyor. Tokat yöresindeyiz. Tokatlı Aşık Şerif'ten derlenen türküyü Ali Rıza Gündoğdu seslendiriyor. Evleri iki katlı, yer geliyor kıratlı.

Bu türküyle Karadeniz'in yaylalarına doğru yol aldık sevgili dinleyicilerimiz. Gökhan Birben seslendirdi Samistal Yaylası. Şimdi de Aysun Gültekin'i dinleyeceğiz. Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da, sen terle ben sileyim. Sözlerim.

Karadeniz yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Safiye Torun'dan derlenen türküyü Hale Gür seslendiriyor. Şu dağların karı var, hep ellerin yari var. Sen ağlama ah yavrum, ben ağlasam yeri var.

Bugün de Karadeniz'den programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Trabzon'dan sizlere veda edeceğiz. Son türkümüzü bizim gönülden dinleyeceğiz. Ayırma bizi baba. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Rıza Kağan Yıldırım ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı, Malazgirt zaferinden bu yana bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu konjonktürde Türk milletinin güven kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için sona yaklaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti de yarın mecliste milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantının ardından kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Delege sistemini terk ediyoruz, herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanı doğrudan seçecek dedi. Özgür Özel, tüm yönetim kadroları içinde 3 dönem kuralının uygulanmaya başlayacağını belirtti. Karadeniz'de Türk sahipli iki sivil gemi insansız hava araçlarının hedefi oldu. Dışişleri Bakanlığı saldırılarda yaralanan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz denilen açıklamada, Karadeniz'de seyir sefer güvenliği için tüm aktörlere acil önlem çağrısı yapıldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas heyeti, Türkiye'nin gösterdiği çabalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, derinleşen küresel iklim krizi, artan orman yangınları ve su stresine dikkati çekti. Yaşanan gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir dönüşüme zorluyor dedi. Bu dönüşümü doğru yönetmenin, insanlığın ortak geleceğini korumanın temel şartı olduğunu belirtti. İşkur'la Vakıfbank arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, protokolle kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılmalarının hedeflendiğini söyledi. Hem

ailelerin refahına hem de ülke ekonomisine katkı sunulacağının altını çizdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz, yüksek tutarlı para giriş ve transferleri olduğu belirlenmişti. Aynı soruşturmada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. İran, müzakere yok dedi, Washington ise müzakerelerin olduğunu bildirdi. Arabulucu Katar'dan da taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor açıklaması geldi. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev, Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya'da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sumi kentine yönelik saldırıda da konutlarla altyapı hedefteydi. İkisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşiyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 16.05'i gösterirken TRT Türkü'de Akdeniz'in renkleri yeniden sizinle. Ağustos güneşiyle ısınan gönüller gibi türküleri de yüreğimize yakınlaştırıyoruz. Bir saat boyunca zeytinli, portakallı, deniz kokulu ezgilerde buluşuyoruz. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Bircan Pullukçuoğlu seslendiriyor. Çek deveci develeri engine, şimdi rağbet güzelle zengine.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Ahmet Yamacı'nın Cavit Erden'den derlediği Mersin yöresine ait türküde Ömer Şan'ı dinliyoruz. Portakalım tekerlendi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aydın yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Nevzat Tekin Çelikel seslendiriyor. Eklemedir koca konak ekleme.

Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü koromuz seslendirecek. Aydın yöresinden dumanı da vardır şu dağların başında.

Sevgili dinleyiciler, Balıkesir yöresinden bir türküyle devam edelim. Işık Başel seslendirecek. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek?

Sevgili dinleyiciler, Nida Tüfekçi'nin Süleyman Uğur'dan derlediği Denizli yöresine ait türküde Dilek Karadağ dinliyoruz. Ah elime mor kınalar yaktılar.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Çukurova Radyosu'nun sizin için hazırlamış olduğu Çukurova'dan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çukurova'dan programını sizin için Murat Balsızan hazırladı. Teknik yapımda Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın ilk türküsünü Mehmet Demirtaş'ın yorumuyla dinliyoruz. Ankara yöresinden bir türkü. Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi. El kızı değil mi? Sevdi, kaçıverdi.

Değerli dinleyenler, Çukurova'dan programında şimdi de Bedia Akar Türk'ü Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Kesik çayır biçilir mi? Sular soğuk içilir mi? Bana yardan geç diyorlar, seven yardan geçilir mi?

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi de Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği bir Kerkük türküsünü Orhan Hakalmaz okuyor. Hel hele verin geline, deste gül verin eline.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, şimdi de Azize Gür sesi bir Kerkük türküsüyle dinliyoruz. Ayağında dar şal var, el kaldır Hakk'a yalvar.

Sayın dinleyenler, saatler 17.20'yi gösteriyor ve programımızda bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. Nihat Kaya'nın derlediği türküyü Faruk Yılmaz seslendiriyor. Çeşmeler yaptırdım ağaçta kurnayla, ben seni alacağım davulla surnayla.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, programımız Havva Karakaş'ın söylediği bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. Hokka hokka lokumları yedirdim sana Mari kız.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.34'ü gösteriyor. Programımızda bir Orta Anadolu türküsünü Neşet Ertaş'ın yorumuyla dinledik. Şimdi ise İclal Akkaplan'ı Çanakkale yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Evreşe yolları dar, bana bakma, benim yarim var.

Değerli dinleyenler, Çukurova'dan programı Musa Eroğlu'nun söylediği bir türküyle devam ediyor. Sözleri Karacaoğlan'a ait bir türkü. Pencereden bakan Dilber, ağlayanı güldürürsün. Kaşların yay, kirpiğin ok, vurduğunu öldürürsün.

Değerli dinleyenler, programımızda Sümer Ezgü'yü dinledik. Şimdi ise Denizli yöresinden bir türküyü Makbule Kaya seslendiriyor. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli, 3 gün oldu ben Cemile'mden ayrı düşeli.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsünü Oktay Bora Ertuğrul'un yorumuyla dinliyoruz. Bir Azerbaycan türküsü. Ay saçı vurma, uzakta durma. Gel ay sevgilim, boynunu vurma. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura kararları sonrası açıklama yaptı. Köklü devlet geleneğimizin ve kahraman ordumuzun gücüne olan inancımız tamdır dedi. Duran, Askeri Şura'da alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için sona yaklaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti de yarın mecliste milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantının ardından kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz dedi. Delege sistemini terk ediyoruz. Herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanını doğrudan seçecek açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Siyasette ahlak vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki zeminde siyaset yaptığını söyledi. Evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkileri ele alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı hizmete giren kütüphanelere Şırnak'ta bir yenisini daha ekledi. İl Halk Kütüphanesi'ni hizmete açan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de 1300'den fazla kütüphanenin faaliyet gösterdiğini söyledi. Halk kütüphanelerindeki üye sayısının da son 8 yılda 7,5 milyona yaklaştığını vurguladı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Rekabet Kurulu, burun spreyi pazarındaki rekabet ihlaline ilişkin soruşturmasını tamamladı. Soruşturmada, aynı içerik ve formüle sahip daha uygun fiyatlı ürünün piyasaya yeterli miktarda sunulmadığı tespit edildi. Burun spreyi pazarında hakim durumunu kötüye kullandığı belirlenen Avixa ilaca yaklaşık 24 milyon lira idari para cezası

cezası verildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı. Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız dedi. İran ise iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri katlediyor, hayatta kalanları yaşanması imkansız koşullara mahkum ediyor, gelecek hayallerini de ellerinden alıyor. Katil İsrail unsurları Batı Şeria'da sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Gazze'de ise katliamdan canını kurtaran Filistinliler temel ihtiyaçlardan mahrum. Bir yanda açlıkla baş etmeye çalışırlarken sığındıkları çadırlarda fareler ve böceklerle mücadele ediyorlar. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşiyor. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev, Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sumi kentine yönelik saldırıda da konutlarla altyapı hedefteydi. İkisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullandığı liman ve gemilere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Odessa ve Mykolaiv'de 4 geminin vurulduğu açıklandı. Haberleri dinlediniz.

Yunan kelimesi Farsça kökenli bir sözcük olup kelime anlamıyla genç, taze ve yakışıklı delikanlı demektir. Civan, Anadolu insanının gençliğe verdiği değerin mertlikle harmanlanmış halini ve ömrün en güzel çağına duyulan sevgiyi anlatma biçimidir. Türkülerde civan sadece fiziksel bir gençliği veya yakışıklılığı değil, mertliği, yiğitliği de simgeler. Halk ozanları bir gence civan dediğinde onun o temiz yüreğini, dürüstlüğünü ve toplum içinde parmakla gösterilen saygın duruşunu överler. Ozanlarımız erken yaşta kaybedilen bir yiğidin ardından ağıt yakarken ya da bir güzelin gözünden sevdalısını tasvir ederken bu kelimenin kattığı o derin duygudan beslenir. Bugün çalacağımız türkünün bağlantı bölümünde geçen "Aman aman civanım ben yandım" sözleri ise bir sevgilinin taze, yiğit ve fidan boylu sevdalısına beslediği hayranlığı ve onun aşkıyla kavrulan yüreği buruk bir neşeyle vurgular. Cici pabucum cici, gezdiğim çimen içi, benim de sevdiceğim kavrulmuş badem içi.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerdi. Türkü sözlü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek yine hep yaptığımız gibi Ankara Radyosu'ndan Türkü Akşamı programına başlıyoruz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. İrem Çetinkol hazırladı beraberliğimizi. Güray Çiçek teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Hüseyin Turan'ın seslendireceği bir türküyle başlayacak birlikteliğimiz ve saat 20'ye kadar devam edecek. Sendeki kaşlar bende de olaydı, kaşları senden, rastlığı benden.

Denizli'ye gidiyoruz. Özay Gönlüm'den Ahmet Yamacı'nın aldığı türküyü seslendirecek sanatçımız Yeşim Dağlı Şahin. Sanatçımızın yöresi aynı zamanda. Denizli'nin adım adım yolları açılıp sarmıyor yârim kolları.

Beste türkülerden biriyle devam edecek türkü akşamı. Türkü Cem Malkoç'a ait. Fikret Dolu seslendirecek. Yolcuyu yoldan, hancıyı handan, bülbülü daldan nazar ederler.

Güler Işık Halay türküleri seslendirdi. Yusuf Cemal Keskin'le devam ediyoruz. Bir beste türkü söyleyecek sanatçının kendisine ait türkü. Yayla çimenlerinde atla gezerim atla, gecenin yarısında çık pencereden atla.

Türkü akşamına devam ediyoruz Ankara Radyosu'ndan. Olcay Köker seslendirecek dinleyeceğimiz türküyü. Değerli radyo dinleyenleri, saatimiz 18.40'ı göstermeye başladı. Bu arada Tekirdağ Şarköy'e gidiyoruz. Yücel Paşmakçı Mustafa Karayer ve Remziye Karayer'den almış türküyü. Gideriz biz ikimiz, kestanedir yükümüz. Şu Şarköy'ün içinde elti olacağız ikimiz.

Mustafa Özarslan'la devam ediyoruz. Bayburt yöremiz Muzaffer Sarı Sözen Recep Kırıcı'dan almış türkü. Giydim çarıklarımı gel bağla bağlarını, terk ettim gidiyorum Bayburt'un bağlarını.

Tolga Çandar seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Dilek Türkan'la devam edecek Türkü Akşamı programı değerli radyo dinleyenlerim. Kütahya'ya gidiyoruz. Yücel Paşmakçı Hisarlı Ahmet'ten almış. Altın tas içinde kına mezdiler, gümüş tarak ile zülfüm çözdüler.

Diyarbakır türküsünü Zülkü Faltan ve Aysun Gültekin birlikte seslendirdiler. İsmail Altunsaray ile devam ediyoruz. Bilecik Göl Pazarı'na gidiyoruz. Abdullah Gündüz Münevver Acar'dan almış türküyü. Payton geldi meyhaneye dayandı. Siyah gömlek al kanlara boyandı.

Adile Kurt Karatepe seslendirecek dinleyeceğimiz türküyü. Eskişehir'e gidiyoruz. Ali Gürlü, Saliha Gürlü'den almış. Ben gidiyorum yoluma bir taş değdi.

Dinleyeceğimiz türkünün sözü Aşık Seyfullah'a, bestesi ise Çekiç Ali'ye ait. Çekiç Ali bestelediği türküyü söylüyor Zeynep'e ait.

19.36'yı gösteriyor saatimiz değerli dinleyiciler. Barış Akpınar Kastamonu'ya götürecek bizi. Yılmaz Ersoy kaynaklık etmiş türkümüze. Kız bahçende gül var mı? Dalında bülbül var mı?

Bir Faktör'ü dinledik sanatçıdan. Selma Geçer'le Aksaray Ortaköy'e gidiyoruz. Belkıs Akkale Emel Demir Yürek'ten almış türküyü. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Kurban olam Allah'ım, seveni sevene yaz.

0: TRT Türkü.
1: Vakit artık veda vakti Türkü akşamında değerli dinleyenler. İrem Çetinkol hazırladı programı. Teknik yönetmenimiz Güray Çiçek'ti. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Size Elvan Erbaş'ın seslendireceği bir türküyle veda edeceğiz ama yine yarın aynı saatte mikrofon başında burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz o vakte kadar. Türkümüz bir Afyonkarahisar türküsü. Muzaffer Sarı Sözen Kadir Üstündağ'dan almış. Ben giderim oduna şahan derler adıma. Geleli 3 ay oldu doyamadım tadına. Hoşçakalın.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan selamlıyoruz değerli dinleyenlerimiz sizleri. Radyo Sanatçıları konseri başlıyor. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktükün, koromuzun sunucusu ve şefi ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Gürhan Yüksel, tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çokyürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kas ve Gökhan Mert Erol, basta Tayfun Şakalakoğlu. Programımıza Durmuş Yazıcıoğlu'nun Aydın yöresinden derlediği bir türküyle başlıyoruz. İnce Mehmet Martin takmış koluna. Ardından bağlı olarak Muzaffer Sarısözen'in Burdur yöresinden derlediği bir türküyü dinleyeceğiz koromuzdan. Ispanaktan ezel çıkar merdeme, zülüfleri tel tel etmiş dökmüş gerdane. Koromuz söylüyor.

Vehbi Babacan'dan alınan türküyü Selcan Kökten Şahin söylüyor. Çivril Köprüsü'nde atımı bağladım, mavzerim paslanmış, onu yağladım.

Muzaffer Sarı Söze'nin Ahmet Yamacı'dan derlediği türküyü Asilhan Doğan'ın sesinden dinliyoruz. Şu İzmir'den çekirdeksiz nar gelir, sırma cepken ince bele dar gelir.

Muzaffer Sarı Sözen'in Zaralı Halil Söyler'den derlediği türküyü Ethem Kaya söylüyor. Ezim ezim eziliyor yüreğim, çok yalvardım kabul olmaz dileğim.

Sivas Şarkışla yöresinden İhsan Öztürk'ten alınan türküyü Hakan Ünal seslendiriyor. Gam elinden benim zülfü siyahım.

Hamdi Özbay'ın Mustafa Coşkun'dan derlediği türküyü Çiler Şatıroğlu seslendiriyor. Beş parmaktan inmem ben, Gümüşlü'de mazerimi vermem ben.

Şerafettin Civelek'ten alınan türküyü koromuz seslendiriyor. Atiye'min bahçesinde tuz taşı, Atiye Hanım'ı candan sever yüzbaşı.

Nida Tüfekçi'nin Süleyman Uğur'dan derlediği türküyü Tuğba Ger'in sesinden dinliyoruz. A elime mor kınalar yaktılar, kaderim yok gurbet ele sattılar.

Emin Aldemir'in Adıyaman yöresinden derlediği türküyü Emrah Koçak'ın sesinden dinliyoruz. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu.

TRT İzmir Radyosu'ndan Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton masterimiz Burçin Aktürk'ün, koromuzun sunucusu ve şefi ben Ali Çakar yönetimindeki ses ve saz sanatçılarımızla birlikte hepinize hoşça kalın diyoruz. Kırklareli yöresinden derlenen bir türküyle veda ediyoruz. Koromuz seslendiriyor Süleyman Aga.

0: Stüdyosundan size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından ben İsmail Altunsaray
1: ve ben Senem Akdemir yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçı dostlarımız: bağlamada şefimiz Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Halil Sezai Ünsal, klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Taha Arıkan, Tom Meister Mutlu Hiç Yılmaz ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Bugün kıymetli bir ekiple huzurlarınızdayız sevgili dinleyicilerimiz.
0: Böyle genç, dinamik bir ekiple beraberiz,
1: aynen
0: değil
1: öyle,
0: mi?
1: Aynen tamam, öyle. Çok keyifli.
0: Hani tabiri caizse fişek gibi derler ya.
1: Aynen. Enerjiler güzel. Repertuar da çok güzel.
0: Sen hangi yörelerdesin?
1: Abicim bugün çok güzel eserler var. Ağırlıklı olarak Davut Sulari Üstad'dan eserlerimiz var.
0: Çok güzel.
1: Yani o çok kıymetli bir üstad. Onu takiben yine aşıklarımızdan güzel eserlerimiz var. Biraz sürpriz olsun, çok açıklamayalım değil mi?
0: Sürpriz olsun. Evet,
1: programımızda senin güzel sesinle başlayalım arzu ediyorum abi.
0: Olur. Ben Erzurum Şenkaya'dan buradan sağlık dileyelim. Kıymetli Arif hocamızın da çok bize sevdirdiği, bize dinlettiği.
1: Saygılar, selamlar.
0: Seher'de Bir Bülbül türküsünü Cevdet Aslan'dan ve İsmet Bozkurt'tan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği bir Erzurum Şenkaya türküsüyle başlarım. Evet. Ardından da Ankara'ya gelirim geri, biliyorsun.
1: Aynen abi.
0: Ardından Ankara yöresinden hepimizin çok severek dinlediği Zekeriya Bozdağ ustamızdan alınan Ayaş Yollarından Açtım da Geldim.
1: Abicim türküsü. Bu Ayaş Yolları türküsünü geçen yıl muhtemelen okumuştum ve çok güzel olmuştu, böyle kostak. Kostak.
0: Öyle mi? Gene okuruz.
1: Yine o formattaysa biz
0: evet,
1: burada.
0: Tabii bu türkü Ayaş'tan çok çok önemli bir ustamız, biliyorsun. Mehmet Erenler ustamız.
1: Tabii,
0: geçen geçtiğimiz senelerde kaybettik. Onu da rahmetle analım ustamızı. Evet. Bu iki türküyle bir giriş yapalım bakalım. Otobüs bizi hangi yanına götürecek?
1: Dinliyoruz abicim.
0: Eyvallah.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık kıymetli abicim, ne güzeldi ya.
1: Eyvallah.
0: Çok keyifliydi.
1: Ne güzel kostak kostak,
0: evet,
1: güzel bir türkü değil mi?
0: Hem böyle sanki istiyor. Hani
1: hareketli gibi ama İçinde o lirik duygusal tarafı, evet, evet, daha ağır basıyor sanki değil mi?
0: Vallahi hiç bitmesin istedim ben kendi adıma. Yüreğine gönlüne sağlık, evet, üstadlarında ellerine emeklerine sağlık.
1: Ellerinize sağlık. Bu arada Fatih Koçer kardeşim,
0: evet,
1: için,
0: evet, çok çok keyifli.
1: Bir alkış istiyorum sizlerden.
2: Oo, bravo.
1: Diyorum ki dinleyicilerimiz çok yoğun bir şekilde alkışlıyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Fatih bambaşka bir şey. Yani hani hakikaten kendinden üflüyor.
1: Aynen öyle.
0: Bizi de burada ihya ediyor. Ruhumla
1: var ol inşallah kardeşim.
0: İyi ki varsın.
1: Evet. Şimdi, selam.
0: Abicim Aşık Nurşani'den bir eser var. Ağlatma Gelen
1: Türküsü.
0: Ben böyle birbirine benzeyen iki tane eseri arka arkaya bağladım. Bir de Davut Sulari Üstad'dan bir eser var. Sırasıyla.
1: İşte aynı türkü falan olmasın sonra.
0: Ağlatma Gelen Emrah Mahzuni'den Divane Gönlüm Benim ve sonrasında Üstad Davut Sulari Erzincan Tercan'dan Kız Senin Derdinden Derbeder Oldum. Güzel eserler.
1: Aslında dinleyicilerimize yine hatırlatmak lazım. Davut Sulari biliyorsun çok önemli bir aşıktır. Atıyla, o meşhur atına binip radyoya kadar atıyla geliyor ve,
0: evet,
1: yayını yapıp tekrar o atla Erzincan'a dönüyor.
0: İşte
1: bütün
0: böyle
1: Anadolu'yu köy köy at sırtında gezmiş. Her çiçekten bir bal alınır denilen o balın hepsinden almış büyük bir ustadır.
0: Kesinlikle,
1: büyük
0: kesinlikle.
1: Bir ustadır. O yüzden çok önemli türküler.
0: Layık olabilmek dileğiyle abi.
1: Ve kendine de idol olarak kendine de keçiyi almıştır.
0: Evet, konuşmuştuk.
1: O yüzden
0: çok,
1: o çarpmalar o yüzden öyle.
0: Evet. Gönlüne sağlık abi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senem, kıymetli saz arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel icra ettiğiniz iki tane türküyü de.
2: Biz teşekkür ederiz. Güzel türküyü de.
1: Sesine, gönlüne, ruhuna sağlık. Üç türkü söyledim, evet. Pardon. Bu arada sevgili Hasan Özçırpan'a teşekkür ediyoruz. Ellerine,
2: yüreğine,
1: gönlüne,
2: sağlık.
1: Yüreğine sağlık kardeşim.
2: Çok,
1: İyi ki varsın.
2: Çok güzel bir açış yaptı. Girizgah da çok, evet, keyifliydi. Yemeğine, yüreğine sağlık abicim.
1: Eyvallah. Ben Ankara'da çok kaldım.
2: Biraz
1: Elazığ'a doğru gitmek istiyorum açıkçası.
2: Aa, güzel, bizim oralar abi.
1: Elazığ'a selamlar olsun buradan.
2: Selamlar olsun.
1: Dağlar dağımdır benim, Allah. Gam ortağımdır benim diyelim.
2: Allah.
1: Mustafa Demirci'den alınan bir Elazığ türküsü. Yine Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş, o notayı almış. Ben de icra etmeye çalışacağım.
2: Ben de eşlik edebilir miyim abi nakaratlarda?
1: Vallahi
2: bağlantı bölümlerinde.
1: Ekstraya giriyor Senemciğim.
2: Öyle eşlik mi? Bana mı, sana mı?
1: Tabii ki bana ekstraya giriyor. Yardımcı oluyorsun, sağ ol.
2: Estağfurullah abi, yüreğin
1: güzel de oluyor
2: olsun.
1: Ama değil mi?
2: Çok seviyorum ben. Sana eşlik etmeyi çok seviyorum.

0: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık kıymetli abicim. Bizi götürdün Elazığ'a valla.
1: Çok seviyorum bu türküyü ya gerçekten.
0: Evet, evet.
1: Çocukluğumdan beri hiç uzaklaşmadım bu türküden, evet, evet. Yani o kadar güzel bir türkü. Küçükken etkili.
0: De, aynen konuşmuştuk, böyle alıyor daha götürüyor abi.
1: Türkü anlattığı gibi yani, değil mi? Aynen. Şiirde anlattığının aynısı aslında.
0: Kesinlikle.
1: Hissettirdiği.
0: Hayır, müziği de ezgisi de o kadar şey ki, böyle kadim. Sanki böyle köklerden geliyormuş, evet, gibi hissettiriyor.
1: Hiç çok... böyle yeni bir şey gibi değil,
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Çok... hiç eskiyecek gibi de değil.
0: Kesinlikle abi, ne güzel söyledin. Yüreğine gönlüne sağlık.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi abi çok güzel iki eser var. Bu özel bir form. Tatyan formu. Hem makamsal olarak hem usul olarak birbirine benziyor aslında. Erzurum'dan Faruk Kaleli'den alınan bir Tatyan. Sözleri Füzuli'ye ait. Ben de Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık benim. Mecnun'un ancak adı var.
1: Ya.
0: Ya.
1: Aşıkı sadık benim.
0: Mecnun'un ancak adı
1: var, değil mi?
0: Yani çok çok özel bir eser. Muhtemelen bu eseri ilk defa okuyacağım. Evet, ilk defa canlı yayında okuyacağım. Band programlarda okumuştum.
1: Bu da bize vardı. Kısmet oldu.
0: Evet abi. Sonra yine Üstad Davut Sular'dan yine bir Tatyan var. Ey hamamcı, bu hamama güzellerden kim geldi? Çok karakteristik bir eserdir. Ben de acizane icra etmeye çalışacağım abi.
1: Keyifle dinliyorsun.
0: Bana dua et abi.
1: Estağfurullah.
0: Teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senem, ne zor bir türküydü o ya, değil mi?
2: Evet abi.
1: Ama üstesinden hakkını verdin yani, üstesinden geldi. Çok çok güzel okudun.
2: Çok teşekkür ederim. Şeref
1: hatta
2: duymak
1: o Tatyan sana. Biliyorsun dün gece yarhanesinde.
2: Tabii tabii. Yandı canım tende ey ruh-i revanın bir su var. O da yine aynı türden. Yine evet. Aynı türden. Onlar hüzzam segah karışık. Bunlar evet. Dügah kararlı karciğer Tatyanlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani müzikal olarak öyle değil
1: sen
2: mi abi?
1: Sen öyle düşünüyorsun.
2: Abicim. Yani siz daha iyi bilirsiniz tabii ama karciğer
1: seviyorsun.
2: Etkili. Değil mi abi? icra etmeye çalıştım.
1: Eyvallah. Abi. Ağzına gönlüne
2: çok
1: sağlık. Ellerinize ederim. Sağlık.
2: Ellerinize
1: kıymetli arkadaşlar.
2: Tabii. Evet. Yani
1: o çarpmalar zaten
2: bambaşka.
1: Özelliği o zaten. En göze çarpan, değil mi? En dikkat çeken ve en zor.
2: Tabii.
1: Özelliği o.
3: Çok özel günler bir tarz.
2: Evet. O eser zaten abi hakikaten Sulari Üstad'dan bahsettiğimizde nadide parçalardan biri gibi geliyor bana. Evet. Ey hamamcı bu hamama güzellerden kim geldi? Üstadın ruhu şad olsun. Gerçekten çok kıymetli bir insan. Bize de çok güzel eserler miras bıraktı.
1: Aynen öyle.
2: Layık olmak
1: bu dileğiyle. Toprağın abicim. Altı üstünden daha zengin.
2: Evet. Evet abicim. Evet abicim. Şimdi senin o güzel sesinden ne dinliyoruz abi?
1: Evet ben de aslında Erzincan'dan çok ayrılmayayım. Tercan'a gidelim. Şu karşı yaylada göç kater kater. Pir Sultan Abdal deyişidir bu. Erzincan Tercan yöresinden Hıdır Ersoy'dan alınan bir Erzincan türküsü. Ardından Sivas Şarkışla'dan, ben Sivassız gerçekten yapamıyorum ya.
2: Evet.
1: Vallahi yapamıyorum yani.
2: Hasan abi. Çok. Sivaslı. Hasan Özçupan abim. Özgün.
1: Evet.
2: Sivaslı.
1: Özgün sen de Sivaslısın.
2: Evet.
1: Kangal eyvallah. Buradan Şarkışla'ya selam olsun. Hasan'ım da Şarkışlalı. Evet. Sefil Selimi, Aşık Sefil Selimi'den alınan Kevser Irmağı'nda Saki Olan Yer
2: Allah,
1: diye
2: çok severim.
1: Devam edelim. Ben de bu türküleri seslendirmeye çalışayım müsaadenizle.
2: Dinleyelim kıymetli abiciğim.

0: Ağzına yüreğine sağlık kıymetli abicim. Ne
1: Eyvallah,
0: güzeldi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili
0: abicim,
1: Senem.
0: Programımızın sonlarına geldik. Sonuna geldik daha doğrusu.
1: Sonuna geldik, evet. Nihayet geldik sonuna. Valla hani derler ya, nasıl geçtiğini anlamadım ama ben nasıl geçtiğini anladım bugün ya.
0: Allah.
1: Yani evet.
0: Çok açık sözlüyüz bugün abi. Seni durduramıyorum abi. Kaş ya? Göz yapıyorum yine olmuyor. Evet abi, senin güzel canın
1: güzel.
0: Sağ olsun. Ya
1: kendi adıma söylüyorum canım
0: tabii.
1: Yani.
0: Bizim için de öyle diyorum. Şaka yapıyorum tabii ki.
1: Benim artık gözlerim biraz az görmeye başladı Senem.
0: Abi yaşlılık belirtisi
1: yok, 46
0: bu.
1: Yaşındayım. Gencim, genç sayılırım ama 40'tan sonra gerçekten özellikle yakın problem oluyor.
0: Abi sana diyorum ama ben...
1: Uzak da problem ya, aslında yakın değil değil mi, uzak da. Ben karıştırdım ya bugün aslında... nereden çıkacağımızı bilemediğimiz bir program oldu ama... Şimdi yavaş yavaş kapatalım değil mi?
0: Özür diliyorum abi, kendimden geçtim.
1: Dam başında sarı çişe...
0: Evet, düet yapalım abicim. Öncelikle kapanışımızı yapalım. Kıymetli dostlar, hanemizden hanenize bir Türkiye ve akşamında daha sizlerleydik. Başka bir Türkiye ve akşamında daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Orkestramızda bağlamada Sanat Şırpan, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Halil Sezai Ünsal, klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerleydi. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Mutlu Yılmaz, stüdyo teknik görevimiz Tolga Önbaş. Sizlerleydik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.

Ben türküyüm. Gönül gönül gezerim. Kanadı gümüşlü bir kuş uçururum dağlardan. Hangi dala konar bilinmez. Erzurum dağlarında kar ile boran olurum. Kütahya'da bir pınar ya da Urfa dağlarında gezen nazlı bir ceylan. Ben türküyüm. Bir ana olurum şol revanda balasını arayan. Sonra Acem ülkesinde uyanırım. Uyur iken uyarırlar. Diriye sayarlar bizi bilirim. Elimden şükür, dilimden sabır, gönlümden bülbül uçururum göğümüze doğru. Ellerim mızrap tutar, yüreğim Anadolu sayıklar. Ben türküyüm.

Merhaba kıymetli dinleyenler. Bir hafta aranın ardından Radyo TRT Türkü'den Yadigar programımız ile sizlerleyiz. Gönülden sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz sizleri. Ve hızla akıp giden şu zaman içinde anda bizim en dost dilimiz, en temiz dilimiz olan türkülerimizi paylaşacağız. Programımıza Bayburt yöremizden Şakir Çener'den Muzaffer Akgün'ün derlediği bir sevda türküsüyle başladık. Baba ben derviş miyem, kürkümü giymiş miyem, ben sevim eller ala, niye ben ölmüş miyem? Yadigar'da türkülerle ve o seçkin icraları ile yol aldığım saz sanatçılarımız da bugün grup şefimiz Mey Balaban ile Zafer Taş'tan eşlik ediyorlar. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın ve Burak Aykaç. Kabak kemanede Burhan Elmas, basta Burak Demir, ritim sazda Cemal Kaplan ve sesimizi sizlere en güzel haliyle bezeyip ulaştıran kıymetli tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurtkaratepe ile Yadigar Anadolu'nun içkin sesi türkülerle sizlerle.

Mevlam gül diyerek iki göz vermiş bize. Hancıyı da, yolcuyu da gördük biz. Ayrılık aradan kalksın istedik. Birlikte bayram vardı, birlikte seyran.

Ne derdik? Metamız vardı kalem kalem. Parsel parsel eğlenen dünyada dumanlı dağların kanadına değerdi sevdamız. Ecel emelin önündeydi. İşte gidiyorum çeşmi siyahım derdik usulca. Birbirine nöbet tutan gündüz ve gecelerde bir avcının bin avcı için vurdukları olurdu. Bir gün olsun tartamadım ben beni. Ben ki mahzuni geçeyim dedim. Ecelden içeyim dedim. Dünyadan göçeyim dedim. Sevdiğimden intizar var.

Sevgili dinleyenler, sizleri Kahramanmaraş yöremizden Mahsuni Şerif'ten alınan bir deyişimizle buluşturduk. Ardından Sivas yöremizden Mahmut Erdal'dan derlenen ve sevgili Erkan Akalın, sevgili Zafer Taş'tan, Basta Burak Demir, yine Ayhan Aydın ve Burak Aykaç'ın da eşlikleriyle, onların da duygularıyla bir uzun havaya ses olduk. Deli gönül hangi dala konarsın, senin tutunacak dalın mı kaldı? Ahu figan ile niye yanarsın, bülbüller ötecek bağın mı kaldı dedik. Ve Nevşehir yöremizden Fahri Yalçın'dan Mine Yalçın'ın derlediği nazlı bir Türkiye sesi olduk. Yüce dağ başında yanar bir ışık, boyuna hayranım kendine aşık. TRT İstanbul Radyo stüdyolarından ve radyomuz TRT Türkü'den sizlere ulaşan Yadigar'da şimdi bir usta sanatçımızı gönüllerde mihman edelim sevgili dinleyenlerimiz. Anadolu'nun sevilen sesi İzzet Altınmeşe'ye yer verelim. İzzet Altınmeşe 1945 yılında Diyarbakır Cüngüş'ün Arpadere köyünde doğdu. Birkaç aylıkken ailesi Adana'ya göç etti. Küçük yaşlarda türkü söylemeye başladı. Bir süre berberlik yaptıktan sonra yaklaşık 18 yaşındayken Adana Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ilk müzik eğitimini almaya başladı. Yine ilk kez Adana'da sahneye çıktı. Gitme Gel Yar ilk plağını 1965 yılında doldurdu. 1966-68 yılları arasında Amasya Merzifon ilçesinde askerliğini piyade olarak yaptı. Askerlik dönüşü 2 yılda Adana'da kalan sanatçı 1970 yılında Ankara'ya yerleşerek çalışmalarını orada sürdürdü. 1972 yılında Biraz da Bana Gül Kader ismindeki ikinci plağını doldurdu. Bu plağı ile yurt çapında tanındı. Ve 1977 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarına katılarak yöresel sanatçı unvanı ile bantlar doldurdu. Radyoda okuduğu Maden Dağı adlı türkü halk tarafından çok sevildi ve İzzet Altınmeşe bu türküyle oldukça popüler oldu. 1978 yılında plağa okuduğu Esmerim türküsü yılın ilk hit parçası oldu. Uzun yıllar İhsan Öztürk ile birlikte çalıştı ve 1981 yılında İstanbul'a yerleşti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu olduğu kadar Kerkük ve Azerbaycan yöresinin türkülerini yorumlamasıyla bilinen sanatçı bugüne kadar yaklaşık 25 albüm hazırladı. Ayrıca 7 sinema filminde oynadı. Kültür Bakanlığı bünyesinde solist sanatçı olarak görev yapan İzzet Altınmeşe çok sayıda türküyü halk müziği arşivine kazandırdı. Kıymetli sanatçımız İzzet Altınmeşe yaşamına halen İstanbul'da sürdürmektedir. Şimdi sizleri Yadigar'da bu usta sanatçının sesiyle buluşturuyoruz. Diyarbakır'dan, kendi yöresinden Celal Güzelses'ten alınan bir divan seslendiriyor.

Dedim Adil Efendi gel kıyma bana. Dedi insaf ettim geldim imana. Dedim bir busecik kerem et bana. Dedi kamaştırır gözlerin yavaş yavaş.

Yoksa fabuldu gönül ahinesi keder.

Sanatçımız İzzet Altınmeşe'ye halk müziğine olan hizmetleriyle şükranlarımızı sunar ve uzun ömürler dileriz. Şimdi biz de Yadigar'da ondan severek dinlediğimiz Diyarbakır yöresinden türkümüzle yol alalım. Maden dağı dumandı, yolu dolam dolamdı, gitti yârim gelmedi, yaş gözüme dolandı.

Sevgili Yadigar dinleyenleri, Malatya yöremizden Fahri Kayağan'dan derlenen Nazlı Yare Fiske ile taş attım, geri döndü bana delisin dedi ve Mardin yöremizden Ömer Önderoğlu'ndan derlenen Yola çıktım Mardin'e aldı türkülerimizi paylaştık bu yadigarda da sizlerle. Ve bir programımızın daha sonlarına gelirken eşlik eden saz sanatçılarımız ile birlikte gönüllerden gelen duygularımız türkülerle ulaştı sizlere. Grup şefimiz Meybalaban'da Zafer Taş'tan eşlik ettiler. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Kabak Kemane'de Burhan Elmas, Basta Burak Demir, Ritim Saz'da Cemal Kaplan. Sesimizi sizlere kıymetli tonmeisterimiz, değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı hazırlayan sunan ben Adile Kurt Karatepe. Huzurlarınızdan Erzurum ve Azerbaycan yörelerimizden türkülerimizle ayrılıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Toros Dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde Mersin'de yaşayan Kahramanmaraşlı Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçısı Hüseyin Yalçın'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Evet, dinleyicilerimizin de sizi tanıması açısından biraz kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Elbistan Kahramanmaraşlıyım. Elbistan'da devlet kurumunda 32 yıl görev yaptım. Müzikle tanışmam ilkokul çağları diyebilirim. Tabii ki sazla değil de sözle. Eledim eledim, öllü geledim, aynalı beşiğe bebek biledim. Bu türküyü ilkokulda okumuştum. Hı hı. Türkülerin güzel olduğunu, yüreğin dışarıya vurumu olduğunu gözlemleyince...
0: Bugüne kadar müzikle hemhal oldunuz yani.
1: Eyvallah, aynen öyle. Evet, 2015 yılında Mersin'e taşındım, buraya geldim. Buradaki tanıştığım arkadaşlar müzikle iç içeydi. Devlet Opera Balesi'ndeki bir koro şefi abimizle tanıştım.
0: Evet.
1: 6 yıl onunla çalıştım. Çok sesli koroda. Akabinde 3 yıl daha farklı bir öğretmen hocamızla çalıştım.
0: Evet. Bugün Hüseyin Yalçın'a ritim sazıyla Nil Nihal Ural eşlik edecek. Siz de stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Evet. İlk olarak hangi eseri dinleyeceğiz sizden Sayın Yalçın?
1: İlk eserimiz Bağışla Sevdiğim Hakkı Seversen, bizim Çukurova'nın Karacaoğlan'ın çok güzel bir türküsü. Onu icra etmeye çalışıyorum.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık Sayın Hüseyin Yalçın.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Aslen Kahramanmaraş Elbistanlısınız.
1: Evet.
0: Özellikle aşıklık geleneğinin popüler olduğu bir bölge. Bu bölgede yaşayan biri olarak müziğe çok erken yaşta başladınız.
1: Evet.
0: Biraz bu başlangıç serüveninden bahseder misiniz?
1: Malumunuz Kahramanmaraş edebiyatta coğrafi işaret aldı. Edebiyat şehri olarak.
0: Evet.
1: Malumunuz Necip Fazıl Kısakürek, Abdurrahim Karakoç, Aşık Mahsuni Şerif, Ahmet Cahit Zarifoğlu ve buna benzer bir sürü şairlerimiz, aşıklarımız var. Coğrafya kaderimizdir diye bir söz var malumunuz. Evet, coğrafya kaderimizdir. Bu minvalde ben de bunların içerisinde koşturmaya ya da yürümeye devam ediyorum. Müziğe başlamam, söylediğim gibi ilkokuldaki bir türküydü ama saz çalmaya başlamam Kahramanmaraş'ta okurken oldu. O gün bugündür hiç bırakmadım.
0: Peki size kimler örnek oldu?
1: Ben en çok bizim Elbistan'ımızın ozanı Mahsuni Şerif'i çok dinledim. Akabinde Musa Eroğlu'nu çok dinledim. Ama işin garip tarafı ki Aşık Yaşar Reyhani'yi, Murat Çobanoğlu'yu çok dinledim ve onlarla bizzat görüştüm yani.
0: Evet.
1: Abdullah Işılak, Ahmet Baydaroğlu, bunları çok dinledim. Rahmetli Yusuf Polatoğlu, bunlarla şey yaptım. Birkaç sahnem oldu, sahneye çıktım. Hatta şunu da diyebilirim, ilk deneyimim TRT'ydi.
0: Biraz bahseder misiniz?
1: Bir Ramazanlık programıydı, canlı yayındaydı. Elbistan'a gelmişti TRT. Dediler Hüseyin abi gel, bizim bir programımız olacak canlı yayın. Orada sazını al gel. Bu sazımı da yeni almıştım o zaman.
0: Evet.
1: Geldim. O zaman yine kendi bestemi söylemiştim. Ulu Cami avlusunda buldum seni güzel bebek diye. Bir türkü okumuştum. O da benim ilk deneyimimdi.
0: Evet. Kendi eserleriniz de var.
1: Şimdi aşıklık geleneği olarak ve coğrafi kaderimiz olarak yazmayı çok seviyorum. Çok ödül aldığım şiirlerim var.
0: Evet.
1: Bu manada da yazdım ve son zamanlarda bunu son birkaç yıldır saza dökmeye ya da tabiri caizse notaya dökmeye çalışıyorum. Bugüne kadar 10-12 tane eserim oluştu.
0: Ne kadar güzel. Şimdi bunlardan birini dinleyelim mi?
1: Peki.
0: Hangisini dinleyeceğiz?
1: Kapım Çalar, Sen Mi Geldin?
0: Mikrofonda Hüseyin Yalçın, dinliyoruz efendim.

0: Yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Saz çalmaya başladıktan sonra ne gibi etkinliklere katıldınız? Neler yaptınız müzik adına?
1: Saz çalmaya başladığımda kulakları çınlasın, Zafer İşleyen ve Hasan Sağınlık'la beraber çok sahneye çıktık, çok sahne aldık. Onun vermiş olduğu hazla, onun vermiş olduğu duygularla her festivalde ya da her bir etkinlikte bulunmaya gayret ettim ve bulundum. Diyeceğim o ki çok sahne aldım. Akabinde Mersin'e geldiğimde daha farklı bir ortamla karşılaştım burada. Çok sesli korodan Türk halk müziğine geçmeye tekrar karar verdim.
0: Siz çok sesli koroda da çalıştınız.
1: Evet, tenor olarak.
0: Daha sonra şimdi bugün kendi müzikal oluşumunuz var. Biraz evet. Bundan bahsedin isterseniz.
1: Mersin'de gözlemlediğim çok, sayısını bilmediğim kadar koromuz var, korolarımız var. Güzel işler yapılıyor. Evet. Ama ben şöyle bir şey düşündüm. Solo olan bir grup hiç yok. Solo grubu kurmaya karar verdim. Arkadaşlarıma duyurdum. Dedim sesi güzel olanlar gelsinler, sazı güzel olanlar gelsinler, bakalım beraber çalışalım, ortaklaşa bir şeyler paylaşalım diye düşündük. Ve o kadar çok yoğun bir ilgi oldu ki seçmek zorunda kaldık artık.
0: Topluluk oluşturdunuz.
1: Topluluk oluşturduk ve sadece güzel sesler ve tabiri caizse muhteşem profesyonel seslerim var.
0: Evet, çalışmalarınız devam ediyor.
1: Devam ediyor. Gönül Seli müzik grubu olarak isimlendirdik.
0: Size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sırada hangi eser var?
1: Çok güzel bir eser var. Bunu ben çok uzun zamandan beri okumak istiyorum. Fırsat bugüneymiş. Hozalı Gelin. Bunu okuyacağım.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Dilinize, telinize sağlık.
1: Teşekkür
0: Sayın Hüseyin
1: ederim.
0: Yalçın.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Ritim Saz'da Sayın Nil Nihal Ural'a da teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'ta ve özellikle ilçeniz Elbistan'da ve Afşin'de aşıklık kültürü çok etkin durumda.
1: Evet.
0: Orada yaşadığınız dönemde siz de birçok etkinlikte sahne aldınız. O dönemin hangi aşıklarıyla birlikte müzikal paylaşımlarınız oldu?
1: Ben çok yöremizden aşıklarla karşılaşmadım. Malumunuz bizim yöremizdeki aşıklar yani memlekette hiç kalmadılar. Kimisi Almanya, kimisi İsviçre, kimisi başka bizim Türkiye'mizdeki başka illere, başka şehirlere gidince ben çok yani muhatap oldum diyemem o konuda.
0: Evet.
1: Ama Ankara'dan Hasan Sandık'la ya da Zafer İşleyen'le bunlarla muhatap olduk.
0: Türkiye genelinde önemli halk ozanlarıyla da sahne aldınız.
1: Evet.
0: Paylaşımlarınız oldu. Yine müzikle devam edelim. Size ait bir eser var sırada.
1: Kal diyorum, gidiyorsun.
0: Buyurun efendim.

0: kalkıyorum, gidiyorsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz
2: ben bu güzel eser için. Sağ olun, sağ olun.
1: Gönül Sel'i müzik topluluğunu kurdunuz. Bu toplulukla hedefleriniz nelerdir?
2: Gönül Sel'i diye isimlendirdik. Gönlümüzün selidir hattı zatında bu açılımı. Yüreğimizde olanları toplumla, halkımızla, milletimizle paylaşmayı şiar edindik. Hani malumunuz Neşet Ertaş diyor ki, gurbet ele gidersen saz çalan, türkü söylenin yanına otur. Onun kalbinde sadece sevgi ve sevda vardır. Kemmiyet ya da kötülük yoktur diyor. Bu manada biz ileriki düşüncelerimizde Türk halk müziği kültürümüzü yeni nesillere işleyebilirsek, gösterebilirsek ne güzel ne mutlu bize.
1: Size bu çalışmanızda başarılar diliyoruz tekrardan.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Son olarak hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
2: Sözleri ve müziği bana ait olan bir parçayı okuyacağım. Bir güzelin közü düştü gönlüme.
1: Buyurun efendim.
2: Teşekkür ediyorum.

0: Sayın Hüseyin Yalçın, birbirinden değerli eserlerle programımızı renklendirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bana verdiğiniz için, bu sahneyi, bu mikrofonu bizlere tahsis ettiğiniz için çok çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere ve sizin şahsınızda TRT kurumuna sonsuz sonsuz teşekkürler.
0: Evet, bugün ritim sazıyla programımızda eserlere eşlik eden Sayın Nil Nihal Ural, size de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu haftaki konuğu Mersin'de yaşayan Kahramanmaraş Elbistanlı Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçısı Hüseyin Yalçın'dı. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Haydar Bayçın'dan derlediği Manisa türküsüyle başlıyoruz. Adile Kurt Karatepe söylüyor. Kırmızı buğday ayrılmıyor sizinden. Mevlam versin güzellerin gencinden.

Muzaffer Sarı Sözel'in Hasan Hüseyin Orhan'dan derlediği Malatya türküsünü Nihat Erdağ yorumluyor. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin? Ötme garip garip, sinemi deldin.

Tapan'ın Yusuf Tapan'dan derlediği Diyarbakır türküsüyle Dünya Tekin sizlerle. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı, binayı kurarken gördüm Leyla'yı.

Muzaffer Sarı Sözel'in Mahir Türkistan'dan derlediği Sivas türküsünü Köksal Coşkun söylüyor. Dağlar siz ne dağlarsınız? Kardan kemer bağlarsınız.

Nida Tüfekçi'nin Celal Kayalı Erden derlediği Erzurum türküsünü Nursaç Doğan Işık söylüyor. Bir sandığım vardır sırmadan telden, bir çift yavrum vardır tomurcuk gülden.

Meral Çınar'ın Mahmut Ardal'dan derlediği Sivas türküsünü Yıldız Demir Kolsavaş söylüyor. Sana nasihatim var, eğlen yolcu. Çürük köprülerden geçme ha sakın.

Bülent Aslan'ın Mustafa Sırtlı'dan derlediği Rize türküsünü Volkan Aslan söylüyor. Hemşinin yaylaları yaz gelince şen olur.

Gece Ezgileri devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada Ahmet Yamacı'nın Hıdır Ersoy'dan derlediği Erzincan türküsüyle Mücella Ata var. Şaha doğru giden kervan, çok ağlattın, güldür beni.

Öztürk'ün İzzet Altınmeşe'den derlediği Elazığ türküsünü Selam Akdemir söylüyor. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, yârimi götürdü kanlı zalimdir.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından ben İsmail Altunsaray.
1: Ve ben Senem Akdemir. Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçı dostlarımız, bağlamada şefimiz Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Halil Sezai Ünsal, klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Taha Arıkan, Tom Meister Mutlu Hiç Yılmaz ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Bugün kıymetli bir ekiple huzurlarınızdayız sevgili dinleyicilerimiz.
0: Böyle genç, dinamik bir ekiple beraberiz
1: aynen
0: değil
1: öyle,
0: mi?
1: Aynen tamamen öyle, böyle. Çok keyifli.
0: Hani tabiri caizse fişek gibi derler ya.
1: Aynen, enerjiler öyle. Güzel. Repertuar da çok güzel.
0: Sen hangi yörelerdesin?
1: Abicim bugün çok güzel eserler var. Ağırlıklı olarak Davut Sulari Üstad'dan eserlerimiz var.
0: Çok güzel.
1: Yani o çok kıymetli bir üstad. Onu takiben yine aşıklarımızdan güzel eserlerimiz var. Biraz sürpriz olsun, çok açıklamayalım değil mi abi?
0: Sürpriz olsun. Evet,
1: programımızda senin güzel sesinle başlayalım arzu ediyorum abi.
0: Olur. Ben Erzurum Şenkaya'dan buradan sağlık dileyelim. Kıymetli Arif hocamızın da çok bize sevdirdiği, bize dinlettiği.
1: Saygılar, selamlar.
0: Seher'de Bir Bülbül türküsünü Cevdet Aslan'dan ve İsmet Bozkurt'tan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği bir Erzurum Şenkaya türküsüyle.

0: başlarım. Ardından da Ankara'ya gelirim geri, biliyorsun.
1: Aynen abi.
0: Ardından Ankara yöresinden hepimizin çok severek dinlediği Zekeriya Bozdağ ustamızdan alınan Ayaş Yollarından Açtım da Geldim
1: Abicim bu
0: türküsü.
1: Ayaş Yolları türküsünü geçen yıl muhtemelen okumuştum ve çok güzel olmuştu, böyle kostak
0: Öyle
1: kostak,
0: mi?
1: çok
0: Gene okuruz.
1: yine o formattaysa biz
0: Evet, tabii
1: burada.
0: bu türkü Ayaş'tan çok çok önemli bir ustamız, biliyorsun. Mehmet Erenler ustamız,
1: Tabii, Allah rahmet
0: geçtiğimiz
1: eylesin.
0: senelerde kaybettik. Onu da rahmetle analım ustamızı.
1: Evet.
0: Bu iki türküyle bir giriş yapalım, bakalım otobüs bizi hangi yanına götürecek.
1: Dinliyoruz abicim.
0: Eyvallah.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık kıymetli abicim, ne güzeldi ya.
1: Eyvallah.
0: Çok keyifliydi.
1: Ne güzel kostak kostak, evet, güzel bir türkü değil mi? Hem böyle sanki hani hareketli gibi ama İçinde o lirik duygusal tarafı, evet, evet, daha ağır basıyor sanki değil mi?
0: Vallahi hiç bitmesin istedim ben kendi adıma. Yüreğine gönlüne sağlık, evet, üstadlarının da ellerine emeklerine sağlık.
1: Ellerinize sağlık. Bu arada Fatih Koçer kardeşim,
0: evet,
1: için,
0: evet, çok çok keyifli.
1: Bir alkış istiyorum sizlerden.
2: Oo, bravo.
1: Biliyorum ki dinleyicilerimiz yoğun bir şekilde alkışlıyor diye düşünüyorum. Evet,
0: Fatih bambaşka bir şey. Yani hani hakikaten kendinden üflüyor.
1: Aynen öyle.
0: Bizi de burada ihya ediyor. Ruhunla
1: var ol inşallah kardeşim.
0: İyi ki varsın.
1: Evet. Şimdi, Selam.
0: Abicim Aşık Nurşani'den bir eser var. Ağlatma Gelen.
1: Oy oy oy.
0: Ben böyle birbirine benzeyen.

0: iki tane eseri arka arkaya bağladım. Bir de Davut Sulari Üstad'dan bir eser var. Sırasıyla
1: İşte aynı türkü falan olmasın sonra.
0: Ağlatma Gelem, Emrah Mahzuni'den Divane Gönlüm Benim. Ve evet, sonrasında Üstad, Davut Sulari, Erzincan Tercan'dan Kız Senin Derdinden Derbeder Oldum. Güzel eserler.
1: Aslında dinleyicilerimize yine hatırlatmak lazım. Davut Sulari biliyorsun çok önemli bir aşıktır. Atıyla, o meşhur atına binip radyoya kadar atıyla geliyor ve evet, yayını yapıp tekrar o atla Erzincan'a dönüyor.
0: İşte bütün böyle
1: Anadolu'yu köy köy at sırtında gezmiş. Her çiçekten bir bal alınır denilen o balın hepsinden almış büyük bir ustadır.
0: Kesinlikle,
1: büyük
0: kesinlikle
1: bir ustadır. O yüzden çok önemli türküler.
0: Layık olabilmek güzel dileğiyle abi.
1: Ve kendine de idol olarak kendine de keçiyi almıştır.
0: Evet, konuşmuştuk.
1: O yüzden
0: çok,
1: o çarpmalar
0: iyi
1: o yüzden öyle.
0: Gönlüne sağlık abi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senem, kıymetli saz arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel icra ettiğiniz iki tane türküyü de.
2: Biz teşekkür
1: iki güzel
2: ederiz
1: türküyü
2: abi.
1: De. Sesine, gönlüne, ruhuna sağlık. Üç türkü söyledim, evet. Pardon. Bu arada sevgili Hasan Özçırpan'a teşekkür
2: abi.
1: Ediyoruz. Ellerine, gönlüne,
2: sağlık.
1: Yüreğine sağlık kardeşim.
2: Çok,
1: İyi ki varsın.
2: Çok güzel bir açış yaptı. Girizgahta çok evet. Keyifliydi. Yüreğine, yüreğine sağlık abicim.
1: Eyvallah. Ben Ankara'da çok kaldım. Biraz Elazığ'a doğru gitmek istiyorum açıkçası.
2: Aa, güzel bizim oralar abi.
1: Elazığ'a selamlar olsun buradan.
2: Selamlar olsun.
1: Dağlar dağımdır benim, Allah. Gam ortağımdır benim diyelim.
2: Allah.
1: Mustafa Demirci'den

0: Ardından bir Elazığ türküsü. Yine Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. O notayı almış. Ben de icra etmeye çalışacağım.
1: Ben de eşlik edebilir miyim abi nakaratlarda?
0: Vallahi
1: bağlantı bölümlerinde
0: ekstraya dağılmış. Giriyor Senemciğim.
1: Öyle
0: eşlik
1: mi?
0: Edersen.
1: Bana mı sana mı abi?
0: Tabii ki bana ekstraya giriyor. Yardımcı oluyorsun sağ ol.
1: Estağfurullah abi, yüreğin
0: güzel de oluyor
1: olsun.
0: Ama değil mi?
1: Çok seviyorum ben. Sana eşlik etmeyi çok seviyorum.

0: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık kıymetli abicim. Bizi götürdün Elazığ'a valla.
1: Çok seviyorum bu türküyü ya, gerçekten.
0: Evet.
1: Çocukluğumdan beri hiç uzaklaşmadım bu türküden, evet, yani. Evet. O kadar güzel bir türkü. Küçükken etkili.
0: De aynen konuşmuştuk. Böyle alıyor, daha götürüyor abi.
1: Türkü öyle anlattığı gibi yani, değil mi? Aynen. Şiirde anlattığının aynısı aslında.
0: Kesinlikle.
1: Hissettirdiği.
0: Hayır, müziği de, ezgisi de o kadar şey ki, böyle kadim. Sanki böyle köklerden geliyormuş, evet, gibi hissettiriyor.
1: Hiç böyle yeni bir şey gibi değil,
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii.
1: Hiç eskiyecek gibi.

0: de değil.
1: Kesinlikle abi, ne güzel söyledin. Yüreğine gönlüne sağlık.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Şimdi abi çok güzel iki eser var. Bu özel bir form. Tatyan formu. Hem makamsal olarak hem usul olarak birbirine benziyor aslında. Erzurum'dan Faruk Kaleli'den alınan bir Tatyan. Sözleri Füzuli'ye ait. Ben de Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık benim. Mecnun'un ancak adı var.
0: Ya.
1: Ya.
0: Aşıkı sadık benim. Mecnun'un ancak adı var, değil mi?
1: Yani çok çok özel bir eser. Muhtemelen bu eseri ilk defa okuyacağım. Evet, ilk defa canlı yayında okuyacağım. Band programlarda okumuştum.
0: Bu da güzel kısmet oldu.
1: Evet abi. Sonra yine Üstad Davut Sular'dan yine bir Tatyan var. Ey hamamcı, bu hamama güzellerden kim geldi? Çok karakteristik bir eserdir. Ben de acizane icra etmeye çalışacağım abi.
0: Keyifle dinliyoruz.
1: Bana dua et abi.
0: Estağfurullah.
1: Teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senem, ne zor bir türküydü o ya, değil mi?
2: Evet abi.
1: Ama üstesinden hakkını verdin yani, üstesinden geldi. Çok çok güzel okudun.
2: Çok teşekkür ederim. Şeref
1: hatta
2: duymak.
1: O Tatyan sana. Biliyorsun dün gece yar hanesinde.
2: Tabii tabii. Yandı canım tende ey ruh-i revanın bir su ver. O da yine aynı türden. Yine evet. Aynı türden. Onlar hüzzam segah karışık. Bunlar evet. Dügah kararlı karciğer Tatyanlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani müzikal olarak öyle değil
1: sen
2: mi abi?
1: Sen öyle düşünüyorsun.
2: Abicim. Yani siz daha iyi bilirsiniz tabii ama karciğer etkili icra etmeye çalıştım.
1: Eyvallah. Abi. Ağzına gönlüne
2: çok
1: sağlık. Ellerinize
2: ederim.
1: Sağlık.
2: Ellerinize emeklerinize
1: arkadaşlar.
2: Sağlık abi. Evet evet. Yani
1: evet. O çarpmalar zaten
2: bambaşka.
1: Özelliği o zaten. En göze çarpan, değil mi? En dikkat çeken ve en zor.
2: Tabii.
1: Özelliği o.
3: Özel, çok özel, güzel bir tarz. Bir de.
2: Evet, evet. O eser zaten abi hakikaten Sulari Üstad'dan bahsettiğimizde nadide parçalardan biri gibi geliyor bana. Evet. Ey hamamcı, bu hamama güzellerden kim geldi? Üstad'ın ruhu şad olsun. Gerçekten çok kıymetli bir insan. Bize de çok güzel eserler miras bıraktı.
1: Aynen öyle.
2: Layık olmak dileğiyle.
1: Toprağın altı üstünden daha zengin.
2: Evet, evet abi. Şimdi senin o güzel sesinden ne dinliyoruz abi?
1: Evet, ben de aslında Erzincan'dan çok ayrılmayayım. Tercan'a gidelim. Şu karşı yaylada göç kater kater. Pir Sultan Abdal deyişidir bu. Erzincan Tercan yöresinden Hıdır Ersoy'dan alınan bir Erzincan türküsü. Ardından Sivas Şarkışla'dan, ben Sivassız gerçekten yapamıyorum ya.
2: Evet.
1: Vallahi yapamıyorum.

0: Ağzına yüreğine sağlık kıymetli abicim. Ne
1: Eyvallah,
0: güzeldi.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili
0: abicim,
1: Senem.
0: Programımızın sonlarına geldik.
1: Sonuna geldik, evet. Nihayet geldik sonuna. Vallahi hani derler ya, nasıl geçtiğini anlamadım ama ben nasıl geçtiğini anladım bugün.
0: Allah.
1: Yani evet.
0: Çok açık sözlüyüz bugün abi. Seni durduramıyorum abi. Kaş göz ya? Yapıyorum yine
1: olmuyor. Hani olur ya öyle.
0: Evet abi, senin güzel canın
1: güzel.
0: Sağ olsun.
1: Ya kendi adıma söylüyorum canım yani.
0: Bizim için de öyle diyorum. Şaka yapıyorum tabii ki.
1: Benim artık gözlerim biraz az görmeye başladı Senem.
0: Abi yaşlılık ya, belirtisi
1: bu. Yok 46 yaşındayım. Gencim, genç sayılırım ama 40'tan sonra gerçekten özellikle yakın problem oluyor.
0: Abi

0: sana diyorum ama ben...
1: Uzak da problem ya, aslında yakın değil değil mi, uzak da. Ben karıştırdım ya bugün aslında, nereden çıkacağımızı bilemediğimiz bir program oldu ama şimdi yavaş yavaş kapatalım değil mi?
0: Özür diliyorum abi, kendimden geçtim.
1: Başında sarı
0: evet, düet yapalım abicim. Öncelikle kapanışımızı yapalım. Kıymetli dostlar, hanemizden hanenize bir Türkiye evi akşamında daha sizlerleydik. Başka bir Türkiye evi akşamında da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Orkestramızda bağlamada Sanat Çırpan, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Halil Sezai Ünsal, klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerleydi. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Mutlu İçilmaz, stüdyo teknik görevimiz Tolga Önbaş. Sizlerleydik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.

0: Benim Türküm.
1: Selamlar, iyi yayınlar. Ben Alparslan Gardakurt, Afyon'dan Antalya'ya seyahat ediyoruz. Sarıkış şarkıyı dedeme, babama, anneme, Maria'ya armağan ediyorum.